Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimizi Rahman-ı Rahim peygamberlikle görevlendiriyordu. Nübüvvet tacını giydiriyordu. Alemlere rahmet konumuna yükseltiyordu. İnsanlığın öncüsü, insanlığın üstadı kılıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam candan dostlarına konuyu açıyordu. O candan dostlar kendi sırdaşlarını açıyordu. Bir bir iman iklimine koşuyorlardı. İlk Müslümanların geneli yoksullardı, kölelerdi. Az da olsa zengin olanlar da vardı. Bunlardan en öncü olansa Hazreti Ebubekir Efendimizdi. Mekke'nin öncüleri, liderleri İslam'a yol vermiyorlardı. Zayıf Müslümanlara, yoksul Müslümanlara dayanılması çok zor işkenceler yapıyorlardı. Zengin Müslümanları da ablukaya alıyorlardı. Ticari alanlarını engelliyor, ticaret imkanı vermek istemiyorlardı. Ve her vesileyle engel olmaya çalışıyorlardı. Sayıları az olan bu zengin Müslümanlar, Müslüman köleleri kurtarmak için imkanlarını ortaya koyuyorlardı. Yoksul kardeşlerine yardımcı oluyorlardı. Haliyle bu durum onların imkanlarını, servetlerini azaltıyor, eritiyordu. Onlar da yavaş yavaş servetlerini tüketmiş hale geliyorlardı. Yoksul konumuna düşüyorlardı. Özellikle Mekke dönemindeki 3 yıllık boykot süresinde varlıklı Müslümanlar bütün imkanlarını seferber etmişlerdi. Zira açlıktan ölme noktasına gelen kardeşleri vardı. Şimdi hicret başlıyordu. Şehirlerin anasından, Mekke'den ayrılmak zorunda kalmışlardı. Ayrılmaya mahkum edilmişlerdi. Hayat hakkı vermiyorlardı. Hicretten başka çözüm yoktu. Hicret ufuklarda gözüken tek yoldu, tek çözümdü. Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlardı. Biraz maddi imkanı olanlar da mallarını Medine'ye götüremiyorlardı. Maddi imkanları çok azalmıştı. Onları da Mekke'de bırakarak Medine yollarına düşüyorlardı. Allah yolunun yolcusu olmak böyle bir şeydi. Resulünün yolunun yolcusu olmak böyle bir şeydi. En büyük sevgiliye mazhar olmanın bedeli en büyük bedeller ödemekti. Varlıkları kurumuştu, bedenleri kurumuştu. Gönülleri ise en büyük muhabbet iklimindeydi. Gönül ferman dinler miydi? Hele en büyük sevgiliye bağlansındı, gayrısı hiç önemli olabilir miydi? Yol onundu, varlık onundu, gayrısı hep angaryaydı. Şimdi nurlanan şehre gelmişlerdi. Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdi. Ensar ve muhacir tam bir kardeşlik iklimi oluşturmuşlardı. Ensar telaştaydı. Varlıklarını kardeşleriyle paylaşmanın tatlı bir telaşını yaşıyorlardı. Bağlarını, bahçelerini kardeş payı yapalım diye Peygamber Efendimiz'e teklifler sunuyorlardı. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu onaylamıyordu. Bahçelerin ürünleri kardeş payı olabilirdi. Buna onay veriyordu ama mülkiyetinin pay edilmesine izin vermiyordu. Ensar, yani Medineli müminler, bütün imkanlarını kardeşleri için seferber etmişlerdi. Çok geçmiyordu, yavaş yavaş onlar da yoksullaşıyordu. En büyük sevgiye mazhar olanların ortak haliydi. Yavaş yavaş dünyevi imkanları erimeye başlıyordu. Sevgi kuru bir dala dönüştürüyordu. Sevgi kalbin otağında durmaksızın yanan bir ateşti.
alev alev yanan bir ateşti. Ateş nasıl mumu eritiyorsa, sevgi de, aşk da sevenleri yaka yaka kuru bir dala dönüştürüyordu. Yunus'umuz kuru bir dala dönmüştü. Aşk onu yaktıkça yakmıştı. Oyandıkça şöyle inlemiş, şöyle dillenmişti. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk ne eyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi, gâh coşarım seller gibi, gel gör beni aşk ne eyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim taş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk ne eyledi. Aşk beni mest eyledi, aldı gönlüm hast eyledi, öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk ne eyledi. Ben Yunus'u biçareyim, dost elinden avareyim, baştan ayağa yareyim, gel gör beni aşk ne eyledi. Şimdi onların yüzleri sararıyordu. Aynen Yunus'umuzun dillendirdiği gibi benzim sarı, gözlerim yaş misaliydi. Onlar şimdi tam bir yoksulluğu yaşıyorlardı. Mekke'den gelen müminler de, Medineli müminler de genel olarak bir yoksulluğun içindeydiler. Yıllarca süren mahrumiyetler onları bu noktaya getirmişti. Bu dönemden bir kesit sunalım. Böylece daha bir anlaşılır olabilir. Hazreti Ebubekir Efendimiz başını yastığa koymuştu. Uyuyacaktı. Yatsı geçeli çok olmuştu. Ama yatağında bir o yana bir bu yana dönüyordu. Ne kadar uyumaya gayret etse de uyuyamıyordu. Zira açlık çok ileri safhadaydı. Açlıktan midesi sırtına yapışmış gibiydi. Ciddi boyutlarda açken uyumak mümkün olamıyordu. Mide kıvrandıkça kıvranıyordu. Böyle bir halde uyumak nasıl mümkün olacaktı? Hazreti Ebubekir Efendimiz anlıyordu ki uyuması mümkün olmayacaktı. Kalktı ve dışarıya çıktı. Şöyle adımlamaya başladı. Yavaş yavaş yürüyordu. İleride bir karartı belirdi. Kendisine doğru geliyordu. Durdu, bekledi. Az sonra gelen kendisine yaklaşınca Hazreti Ömer Efendimiz olduğu belli oldu. Hazreti Ebubekir Efendimiz, "Hayrola ey Hattab oğlu Ömer, bu saatte ne yapıyorsun, niçin dışarıya çıktın?" diye sordu. Hazreti Ömer Efendimiz, "Açlık," diyordu. Bu kez Hazreti Ömer Efendimiz soruyordu, "Ya Ebubekir, bu vakitte sen niçin dışarıdasın?" Ebubekir Efendimiz, "Açlık," diyordu. "Açlıktan bir türlü uyuyamadım," diyordu. İki kadim dost beraberce yürüdüler. Az sonra ileriden birinin geldiğini fark ettiler. Beklediler. Gelen Peygamber Efendimiz'di. Selamlaştılar. Sonra onlar, "Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, bu saatte niçin dışarıdasınız?" diye sordular. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Açlık," buyurdu. Efendimiz onlara, "Sizler niçin dışarıdasınız bu vakitte?" Onlar da, "Açlıktır ya Resulallah," dediler. Medineli bir müminin evine vardılar. Ev sakinleri seher güllerini görünce bayram etmeye başlıyordu. Hemen bir koyun kesti ev sahibi ve asil misafirlerine ikram etti. Yemekler yendikten sonra Peygamber Efendimiz, "Bu nimetlerden yarın hesaba çekileceğiz," buyurdu. Dünya kısaydı ama her şey inceden inceye örgülenmişti. Buradaki bütün alev inceden inceye örgülenmişti. Buradaki bütün hallerin, bütün karelerin hesabı verilecek.

0: sadık dostlarına hatırlatıyordu. Hayat onun içindi. Hakikatte mülkün ve hayatların sahibi Zat-ı Kerim'di. Kul, hayatının sahibinin Rabb-i Rahim olduğunu biliyordu. Haliyle hayat onun için yaşanırdı, yaşanacaktı. Ama bu kolay değildi. Nefs, hayatı kendi adına yaşamak istiyordu. Hayatın üzerinde hak sahibi olduğunu iddia ediyordu. Bu beden benim diyordu. Bu kabiliyetler benim diyordu. Bu hayat benim diyordu. Nefs azgınca bir sahiplenme hali içindeydi. Zavallı nefs bir imkan yakalamıştı. Ona azgınca saldırıyordu. Oysa kendisi acizdi. Hiçbir güç ve kuvveti yoktu. Bugün vardı, yarın ölüm karşısında tam bir acziyet içinde olacaktı. Şöyle diyemeyecekti: ben varlığın asıl sahibiyim. Ölüm bu varlığa dokunamaz. Ölüme itibar etmiyorum. Ölüme varlığımı dokundurtmuyorum diyemiyordu. Ama keyifli zamanlarında nasıl da sahipleniyordu. Aynen genç adamlar gibi. Genç adam gençliğin o enerjik halleriyle neredeyse kendisini ölümsüz sanıyordu. İhtiyarlığın kendi semtine uğramayacağını sanıyor ama çok geçmeden ihtiyarlık kuşatıyordu. İki büklüm oluyordu. Dünkü gençlik hallerinden eser kalmamıştı. Nefs de sağlıklı zamanda, kıvrak ve hareketli zamanlarda esip gürlüyordu. Pervasızca hayatın sahibi olduğunu ilan ediyordu. Ama minik bir musibete düçar olunca bir anda zavallı hale dönüşüveriyordu. Mümin, hayatın sahibinin Rabb-i Rahim olduğunu derinden biliyordu. Hayatı Zat-ı Kerim için yaşayacağını biliyordu. Ama bilmekle yaşamak arasında uçurumlar vardı. Nice engeller vardı. Önce bedenin hazlarını dengelemesi vardı. Temiz bir hayatın sahibi olması için kirli hallerden uzak durması vardı. Burada nefsiyle kıran kırana bir mücadelesi gerekiyordu. Bazen nefs mümini yerden yere vuruyor, bazen mümin nefsi yere çarpıyordu. O da yerden yere vuruyordu. Bu mücadele hayatın sonuna kadar devam ediyordu. Sonra zihin dünyasını geçmesi gerekiyordu. Bilgi dağarcığı zihin dünyasıydı. Bilgilenmeyi, bilmeyi bir marifet saymaktan geçmesi gerekiyordu. Bilmek önemliydi ama bilmekle olma yolunda yürümek arasında bir ömür boyu yolculuk vardı. Çileli, ızdıraplı, mahrumiyetli uzun bir yolculuk. Sonra duygu dünyasını geçmek vardı. Mal sahibi olunca, makamlara gelince duygu dünyasında dalgalanmalar olurdu. Kimileri, niceleri bu dalgalar arasında boğulur giderdi. İki günlük malı, makamı bir şey sanırdı ve kendini tam kandırırdı. En sonunda öze yaklaşırdı, ruh iklimine yaklaşırdı. Asıl yolculuk şimdi başlardı. Olgunlaşma yolculuğu ruhun yolculuğuydu. İnsan beden engelini aşabilirse, zihin engelini aşabilirse, duygu dünyasını geçebilirse ruhun dünyasına varabilirdi. İşte o zaman Rabbani yolculuk başlardı. Güzelleşme o zaman başlardı. İşte o zaman hayat Allah için yaşanmaya başlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Koyu bir dinsizlik ve cahiliyenin hüküm sürdüğü, insanların putlara tapmaktan daha üstün din tanımadıkları bir dönemde gelmiştin dünyaya. Hak ile batılı ayıran Furkan'ı getirmiştin. Baba oğuldan, ana kızdan ayrılmıştı Allah yolunda. Çok ezalar gördün, incitmeye kıyamadığımız Efendimiz. Ümmetin için, kardeşlerin için, bizim için. Enes'e demişsin ki ya Nebi, yemin ederim Allah yolunda kimsenin görmediği eziyetleri gördüm. Ya efendim, helal et hakkını. Biz bunlara layık olamadık. Ne zor günlerdi değil mi efendim? Sığınağın, amcan Ebu Talip vefat ettiğinde, seni sahipsiz zanneden bir ahmak sataşıp üzerine toprak atmıştı. Fatıma hem ağlıyor hem de yüzündeki toprakları silmeye çalışıyordu. Sen öyle inanmış ve dayanmıştın ki Rabbine, ağlama kızım, Allah babanı koruyor diyerek teselli ediyordun onu. Sen düşmanına bile sabırla yaklaşır, sesini hiç yükseltmezdin. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah, sana şefkat numunesinden bir demet sunmuştu adeta. Yetimlere, öksüzlere hiç kıyamazdın sen. Amcan Hamza, Uhud'da şehitlerin efendisi olduğunda mesrurdu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun teslimiyetiyle kalben mutmaindi. Fakat bu acı haberi yolunu kesip parıldayan gözlerle babasını soran Hamza'nın yetimi Fatıma'ya nasıl söyleyecekti? Onun gönlünü kırmadan, onu hüzün deryalarına salmadan, umutsuzluğa atmadan söylenecek en güzel sözü yine sen söyleyecektin ya Resulallah. İplik iplik yaşlarla, ürkek bakışlarla, hıçkırıklara boğulan ve babam nerede ey Allah'ın Resulü diyerek babasını soran Fatıma'ya o mükemmel cevabı yine sen verecektin. Artık senin baban ben olayım mı ya Fatıma? Oy Fatıma, küçük Fatıma. Bu hitaba mazhar olmak için bu ümmet kaç tane babalar feda ederdi bilir misin ey yetim Fatıma? Ah efendim, ayrılığın yaktı ümmetin sinelerini. 1400 yıl daha beklemeye takat kalmadı. Biz senin ümmetin, yeterince hasret kaldık bu dünyada sana. Biz peygamber yetimiydik. Sen yetimlere kıyamazdın. Senin yetimlerin senin sancağının altına, senin şefkatine muhtaç. Bunca zaman gülleri koklayarak özlemimizi dindirmeye çalıştık. Bizi de yetim Fatıma gibi sensiz koyma. Ukbada sana yakın olanlardan, şefaatine erişenlerden olmamız için dua buyur. Rabbim sana kıyamaz. Dualarını verir kat be kat sana. Alemleri senin için yaratan, hiçbir şey yokken arşa ismini ismiyle yazan yüce Rabbim, ümmetini sana vermez mi? Vermez mi ya Resulallah? Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Resulallah. Binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Habiballah.
binlerce salat ve selam üzerine olsun ya Nebi Allah'ım.

Aradığım yol. Bir yol ararım, Hazreti İsa'ya götürsün. Deryayı yaran mucize asaya götürsün. İsrail'e mesken denilen arzı dolaşsın. Dağlardan aşıp Tur ile Sina'ya götürsün.

Talih beni bendeyledi yerlerde süründüm. Zincirimi kırsın, yedi Beyza'ya götürsün. Harun ile Musa'yı alıp çöllere düşsün. Kurtarmak için ümmeti deryaya götürsün. Ruhumdaki masiyeti silsin de arıtsın. Dört bir yanı nurlarla mücellaya götürsün. Bilmem ki ölüm nerede gelir, hangi zamandır. İman dileyip elde musallaya götürsün. Müminlerin en son durağından yücelen ses, imdad diye hılkatte musaffaya götürsün. Peygamberi zişana gidip gözyaşı döksün, yardım dilesin, cenneti mevaya götürsün.

Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Sultanul Evliya Burhanul Asfiya Habibi Huda Şefii Ruzi Ceza Yani bihi ebel Kasım-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin pak, münevver, aziz, latif, ruh-i şeriflerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi, ahir ve akıbetleri hayrola. Seyyidül Müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi ve Hazreti Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh'ın ruhları için. Cihariyar-ı Güzin, Aşere-i Mübeşşere ve Sahabe-i Kiram Hazaratının ervahı için. Camimizin banisi ve civarında medfun, bil cümle mümin ve müminatın ervahı için. Camimizden güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyumin ve hademe-i hayratın ervahı için. Cemaatimizin her türlü elem, keder ve hastalıktan beri, her türlü afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden salim ve emin olmaları için, sırat-ı müstakim üzere kaim, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti üzere daim olmaları için, ahirete irtihal edenlerin günahlarının mağfiret, ruhlarının şaduhandan olması için, sahibül hayrat vel hasenat ervahı için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin def'i için, niyazların kabulü için, Allah rızası için, elf

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine servi ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sıla'da garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde, hülya tatlı bir andır.

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum, yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 9. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.

فألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.

بكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.

عليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك

يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد

لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا

0: sen mi öldürdün onları? Yoksa onlar mı seni? Sen ey anası güneş, babası hilal olan nübüvvet, Araplık, hidayet yurdu. Kanını döktülerse de, yırttılarsa da mahremiyetini, gururlan. Ey Filistin, dünyada dik dursun başın. Çünkü melekler gibi saf, krallar gibi öfkeli oğulların. Uykuya dalsa da herkes, onların uyumayacak gözleri, inan. Ta ki öcün alınıncaya kadar sana vurandan. İşte birer ceylan misali oğulların. Sana feda olacak güzellikleri ve kılıçları onların. Kahrolası gaddar Yahudiler. Acı geldi onlara. Tadın. Çoktan yerlerdi seni.
1: Aç gördüm. Bırakma.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu, neredesin?

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

sizi bizden sorar bazı yarenler, bu meslek içinde Gonca derenler, bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı, acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziyin bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme, çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu, neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu, neredesin?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 0511 99 0551 0511 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adiz zerrati kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha ala Resulina sebebiyle. Çok değerli, çok kıymetli davet radyo dinleyicilerim. Bugünkü Nur İklim programında, Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. Cema Hikmet İstiazeden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. 13. Cema'yı bitireceğiz diye niyet ettik inşallah. Hakikaten çok muazzam sorular var, sualler var. Hususan ehli dalletin, ehli küfrün, ehli ilhadın, ehli imanı tasallutu, ehli iman efendime söylediğim besbese vermesi, ehli imanın hücum etmesi ve bunlara karşı ehli iman kendisini nasıl muhafaza edecek ve bu asırda insanların akıllarında, kalplerinde olan suallere 13. dilemma çok güzel cevap veriyor. Hani daha önceki dersimizde dedik, artık ehli dalet ve ehli küfür çok müthiş bir şekilde ne yapıyor, hücum ediyor yani. Yani taarruz ediyor ehli imana. Eğer ehli iman bir kalesi yoksa, bir sığınağı yoksa, bir istinadgahı, eğer bir nokta istinada istinad etmezse bunlara karşı ne olur dedik? Mağlup olur dedik. Evet, dördüncü işarete geldik. Evet, eğer dersimizi evinizde, iş yerinizde, efendime söyleyeyim ofisinizde, masa başında veya müsait bir yerde takip ediyorsanız siz de 13. Cema'yı açarak bizim dersimize iştirak edebilirsiniz veya telefonunuzdan müsait bir yerdeyseniz 13. Cema'yı açarak dersimize iştirak edebilirsiniz. Seyahatteyseniz, araç içindeyseniz dersimizi dinlersiniz. Fakat bu dersi tekrar nurlardan okumak lazım. Risale-i Nur'un müşidi yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur üstadı yine Risale-i Nur'dur. O sebepten sadece dinlemek değil, efendime söyleyeyim, nurlarla baş başa kalmak da lazım. Üstadımız öyle diyor. Velev 5-10 dakika dahi olsa nurlarla iştigal etmek diyor yani. Çok kıymetli diyor buna. Evet, dördüncü işaret. Dördüncü işaret başlamadan önce üstadımız burada vesveseyi çok güzel anlatıyor. Yani şeytanın ehli daletin vesvese vermesi. Ve buna karşı nasıl bir tedbir alacağız? Yani bazı dakikanın ciddi bir rahatsızlık olmuş. Artık insanlar bunu psikolojik olarak ağır bir hastalık gibi görüyor artık. Değil mi? Vesvese ileri derece gelince insanı ağır hasta yapıyor yani. Onun için bu dersimizi dikkatle dinleyelim inşallah. Dördüncü işaret. Adem şerri mahz. Evet. Dördüncü işaret. Dördüncü işaretini geçiyoruz. Beşinci işaret, bunları okumuşuz, işaret atmışız. Altıncı işarete geldik. Altıncı işaret, şeytanın en tehlikeli bir destesi şudur ki, bazı hassas ve safi kalp insanlara tahayyülü küfriyi tasdiki küfürle iltibas ettiriyor. Tasavvur daleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Ve imkan zati, imkan akli şeklinde gösterip imandaki yakinine münafi bir şek tarzını veriyor. O vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içinde düştüğünü tevehüm edip imandaki yakinini zail olduğunu zanneder. Yeyse düşer. O yeyse de şeytana maskara olur. Şeytan hem yeysini hem o zayıf damarını hem o iltibatını çok işlettirir. Ya divane olur yahut her çibat afat der, dalete gider. Şeytanın bu destesini, mahiyeti ne kadar esassız olduğunu bazı risalelerde beyan ettiğimiz gibi burada icmalen bahsedeceğiz şöyle ki. Nasıl ki aynada yılanın sureti sırmaz ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi terbis etmez. Öyle de hayal veya fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tağir etmez. Hürmetli edebi kırmaz. Çünkü meşhur kaidedir ki tahayyül şetim şetim olmadığı gibi tahayyül küfür dahi küfür değil. Ve tasavvur dalalet de dalalet değil. İmandaki şek meselesi ise imkan-ı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil. Ve o yakini bozmaz. İlm-i usul-i dinde kavaid-i mukarredendir ki innel imkâne zâti la yunâfil yakînel ilm. Mesela barla denizi su olarak yerinde bulunduğuna yakinimiz var. Halbuki zatında mümkündür ki o deniz bu dakikada batmış olsun. Ve batması mümkünattandır. Bu imkan-ı zati madem bir emareden neşet etmiyor, zihni bir imkan olamaz ki şek olsun. Çünkü yine ilmi usul dinde bir kaide-i mukarredir ki la ibrete li ihtimali hayrin nasi en delil. Yani bir emareden gelmeyen bir ihtimal zati ise bir imkanı zihni olamaz ki şüphe verip ehemmiyet olsun. İşte bu desteği şeytaniye maruz olan bir çare adam hakaik imaniye yakinli böyle zati imkanlarıyla kaybediyor zanneder. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında beşeriyet itibariyle çok imkanı zatiye hatırına geliyor ki imanın cezme yakinine zarar vermez. Fakat o zarar verdi zanneder, zarara düşer. Hem bazen şeytan kalp üstündeki lümmesi cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor, titriyor. Halbuki onun titremesi ve korkması ve ademi rıza değil de delirdir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümbe-i şeytaniden geliyor. Veya şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da girmezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder. Senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yeyse çüyüp harekete gider. Evet, baştan gelelim. Altıncı işaret, şeytanın en tehlikeli bir destesi şudur. Evet, çok tehlikeli. Buna karşı kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Nedir? Bazı hassas ve safi kalp insanlara tahayyülü küfriyi tasdik-i küfürle iltibas ettiriyor. Tasavvuru dalleti, dalletin tasdik suretini gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve mürize şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayalini gösteriyor. Bakın, hassas ve safi kalp insanlara hayale bir küfür getiriyor. Önce insan hayaline getiriyor. Daha sonra o hayale getirdiği şeyi sanki o insan kendisi tasarlamış, kendisi tasdik etmiş, kendisi istiyor gibi ne yapıyor? Önce hayale getiriyor. Daha sonra safi insanlar tasdik ettiriyor. Ve ne yapıyor insan? Allah muhafaza ümitsizliğe kapılıp bir anda günaha girebiliyor yani. Veya ne yapıyor? Efendime söyleyeyim. Dalaleti tasavvur ettiriyor. Tasavvur dalaleti ne yapıyor? Sonra sanki o kişi tasdik ediyor gibi tasdik surete getiriyor. Evet. Çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Burada ince bir mana var. Başka bir sade üstadımız şöyle diyor. İnsan örneğin bir haram gördü, Allah muhafaza. Haram bir manzara gördü. O an unutuyor. Fakat bu gördüğü manzara kalbinde saklanıyor. Bir yerde saklanıyor efendim söyleyeyim. Tam insan ibadet esnasında, ubudiyette veya bir böyle sakin bir vakitte veya hiçbir şey düşünmediği bir anda gözüne getiriyor. Ve insan ne yapıyor? Acaba benim kalbim ne kadar bozulmuş? Neden benim kalbim bozulmuş diye ne yapıyor? Şüpheye düşüyor bakın. Hayale getiriyor. Hani dallette de böyle, küfürde de böyle. Dalleti veya küfürü hayaline getiriyor. Sanki o dalleti ve küfürü o işliyor gibi ne yapıyor? Tasdik ettirmeye çalışıyor. Evet. Çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Allah muhafaza yani. Üstadımız öyle diyor ya, vesvesenin de bir sebebi bu diyor yani. Yani insan mazide, alamazda işlediği günahlar insana ne yapıyor yani? O hayaline getire o günahları sürekli nazara getirerek seni böyle günahkar, kalbin bozulmuş, efendime söyleyeyim, sanki istikametten çıkmışsın gibi gösteriyor. Evet, münafık bir şey tarzını verir. O vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içine düşer. Halbuki bak, küfür de değil. Bakın önce şeytan nasıl insanı tuzağa atıyor, nasıl, ne kadar tehlikeli. Önce hayale getiriyor, daha sonra hayale getirdikten sonra sanki o kişi işliyor gibi tasdik ettirmeye getiriyor yani. Ne yapıyor? Kişi bu sefer tevehüm ediyor. Efendim şüpheye düşüyor ve ne diyor? Sanki küfre düştüm, sanki derde düştüm. Yeise düşer, o yeisle şeytana maskara olur. O sebepten dolayı insan bir vesveseye kapıldığı zaman, aklına hayaline bir vesvese geldiği zaman ne yapacak? Onun efendime söyleyeyim, çok üzerinde durup, onun çok üzerinde durup efendime söyleyeyim ne yapacak? Çok üzerinde durup onunla kendini ne yapmayacak? Yaralamayacak yani. Yani vesvese, üstadımız ileride başka bir yerde diyor yani. Yani gecede uyandın, gözüne bir efendim ip ilişti. Onu gözüne büyüttün, büyüttükçe büyür ve seni korkutur yani. Yani vesvese onun gibi, hayaline bir şey geldi efendim söyleyeyim. Dallet, küfür ne geldiyse artık. Hayaline gelen şeyi ne yapacaksın? Efendim söyleyeyim, o an Cenab-ı Hakk'a tövbe istiğfar edip devam edeceksin, ibadetini devam edeceksin yani. Yoksa ne oluyor insan? O zaman vesveseyi aleminde büyüttüğü zaman şeytana maskara oluyor yani. Evet. Şeytan hem yeisini, hem zayıf damarını, hem o iltifasını çok işlettirir. Ya divane olur, ya da her cibat abat der, dalete girer. Veya ne yapar artık, ben zaten bozulmuşum der, dalete girer alamaz. Şeytanın bu destesinin mahiyeti ne kadar esassız olduğunu bazı sade beyan ettiğimiz gibi burada icmanen söyleyelim. Şöyle ki, nasıl ki aynada yılan sureti ısırmaz. Aynada bir yılan resim var. Yılan efendime söyleyeyim. Var fakat yılan aynada görüyorsunuz. Bakın sureti, aynadaki o suret ısırmaz. Yılan resmi koydunuz aynaya, ısırır mı ısırmaz? Bakın. Ateşi misal yandırmaz. Ateşi aynada gördünüz. Ateş aynaya ne yaptı? Aksetti. Elinizi vurdunuz, aynaya yaktı mı sizi? Yakmadı, evet. Öyle de hayal ve fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri, dalletin gölgeleri, şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tavir etmez. Aynen öyle dedi. O çirkin sözler, efendim söyleyeyim, o dalletin gölgeleri sizin imanınıza biznine zarar vermez. Tahayyülü şetim şetim olmadığı gibi tahayyülü küfür daha küfür değil. Küfürü hayal etmek veya hayaline gelen küfür, öyle diyeyim, hayal etmez küfür de, hayaline gelen küfür, hayaline gelen dalet insanı ne yapmaz? Daletin içine götürmez. İmandaki şek meselesi ise imkan-ı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil ki, o yakini bozmaz. İlm-i usul-i dinde kavaid-i mukarredendir ki, mesela Barla Denizi su olarak yerinde bulunduğuna yakınımız var. Hepimiz görüyoruz Barla Denizi. Elinde var. Halbuki zatında mümkündür ki o deniz bu dakikada batmış olsun. Batabilir. Değil mi? Kıyamet kutuzan nasıl bütün okyanusları taşıyacak? Yani batabilir. Fakat bu imkan zati madem bir emareden neşet etmiyor, zihni bir imkan olamaz ki şey olsun. Çünkü yine ilm-i usul dinde var. Ne diyor? Bir emareden gelmeyen bir ihtimal zati, bir imkan zihni olamaz ki şüphe verip ehemmiyet olsun. Fakat bu nedir? İhtimaldir yani. Değil mi? İhtimal yani. İşte bu desaisi şeytane maruz olan bir çare adam, hakaik imaniye yakinimi böyle zati imkanlarıyla kaybediyor zanneder. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında beşeriyet itibariyle çok imkan zati hatına geliyor ki, imanın cezme yakine zarar vermez. Fakat o zarar verir. Zanneder, zarar düşer. Peygamberimiz Aleyhisselam beşer itibariyle insan aklına acaba Peygamberimiz böyle mi yaptı? Acaba şöyle mi yaptı? Bak, aklına geliyor. Aklına gelmesi insana zarar verir mi? Vermez. Fakat onun üzerine düşüp, onu düşünüp, onun üzerine karar verip, efendim söyleyeyim, tehlikeli şeye tasdik ederse o zaman zarar verir. Efendim, hem bazen şeytan kalp üstündeki lümme-i cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. Değil mi? Sürekli şeytan ne yapıyor? Lümme-i şeytaniyeden üfürüyor. Yani sürekli üfürüyor. Efendim söyleyeyim. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor, titriyor. Halbuki onun titremesi, korkması Adem-i Rıza delildir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümbe-i şeytaniden geliyor. Şeytan tarafına ihtiyar ediyor. Yani insan Allah Allah, ya ben Allah hakkı, Cenab-ı Hakk'ında ne düşünüyorum? Neler geldi aklıma? Ben dalalete girdim, küfre girdim değil. Bileceğiz ki o lümbe-i şeytaniden gelmiş. Efendime söyleyeyim, bu bir vesvesedir. Efendimiz şeytanın insanı yoldan çıkarması için bir vehmi bir şeydir deyip geçeceğiz. Evet, Cenab-ı Hakk'a sığınacağız, tövbe istiğfar edeceğiz. Evet, hem insanla tarifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var. Bakın, insanda akıl, kalp, sır, ruh, nefis var. Ve üstadımız diyor, teşhis edemediğim birkaç latife var diyor. İhtiyar ve idareti dinlemezler. Bazen insanı dinlemezler yani. Sen efendime söyleyeyim. İhtiyarı geçerler yani. İhtiyarı dinlemezler. Belki de mesuliyet altına giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar ki hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeye giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki senin istidadın hakka ve imanın muvafık değil ki böyle ihtiyarsız bahtı şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yeyse düşüp helakete gider. Evet, insan hakikaten vesveseye kapıldığı zaman, vesveseyi aleminde büyüttüğü zaman, vesveseyi düşürdüğü, çok fazla düşündüğü zaman ne yapıyor? Yeyse düşüyor yani. Yani böyle bir zamanlar bir öğrenci, bir talebe kardeşi vardı üniversiteyken, böyle abdest alırken vesveseye düşüyordu. Daha sonra bu vesveseyi aleminde büyüttü. Daha sonra artık böyle çok ciddi sıkıntılar girmeye başladı yani artık. Abdest üstüne abdest. Namaz tekrar namaz. Artık çok ciddi ileri dereceye geldi artık yani. Bakın yani ağırlaştırdı yani. Artık ağır bir psikolojik rahatsızlık geçirmiş oldu yani. Yani o vesvese insan ibadeti yaptığı zaman kalben bakacak, kalbi rahatsa mutmainse efendime söyleyeyim tamam diyecek inşallah, devam edecek yani. O sebepten dolayı yaptığımız şeylerde bazen hayaline bir şey geliyor. Ne yapacak o esnada? Tövbe istiğfar edeceğiz. Cenab-ı Hakk'a sığınacağız. Ya Rabbi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Şeytan Rabbi euzubike min hemezat şeyatin. Allah'ım şeytan ve şeytanın vesveselerinden sana sığınıyorum Allah'ım. Deyip böyle Cenab-ı Hakk'a sığınmak lazım. Tövbe istiğfar etmek lazım. Evet. Yedinci işaret. Mutezile imamları şerrin icadını şer telakki ettikleri için küfür ve daletin hırkatını Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'a tasdik ediyorlar. Beşer kendi efalinin halkıdır diye dalete gidiyorlar. Hem derler bir günah-ı kebire işleyen bir müminin imanı gider. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz. Çünkü dünyada gayet cüzi bir hapis korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam ebedi bir azabı, cehennemi ve halkın gadabını nazar ehmiyeti almayacak derecede büyük günahları işlerse elbette imansızlığa delalet eder. Evet, çok önemli. Mutezile imamlar ne diyorlar? Allah diyorlar şerri yaratmaz. Allah şerri yaratmaz diyorlar, icat etmez diyorlar. O sebepten şerri, küfrü, daleti Cenab-ı Hakk'a vermiyorlar. Peki ne yapıyor böyle demekle? Güya Allah'ı takdis edip Allah'ı sena ediyorlar. Ne diyorlar? Beşer kendi efkalinin halkıdır. Yani bir şer yaptıysa beşer yaratmışsın maşa. Beşer kendi şerini kendisi yaratmışsın maşa gibi. Bak böyle düşünmek ne yapıyorlar? Dallete giriyorlar. Hem derler bir günah kebiri işleyen bir mümin imanı gider. Hatta küfre gider diyorlar değil mi? Yani bir büyük günah birisi işleyen imanı gider artık. İmansız diyorlar yani. Çünkü böyle demekle ne yapacaklar? Cenab-ı Hak sanki böyle tasdik ediyor gibi. Evet, buna çok güzel bir cevap veriyor üstadımız. El cevap. Birinci şıkkın cevabı şudur ki kader istasını izah edildiği gibi halk şer şer değil belki kesbi şer şerdir. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddem olduğu için o şerrin icadı neticel itibariyle hayır olur, hayır neticel. Yani bir şeyin yaratılması şer değil. O şeyin yanlış yerde kalması şerdir. Yani halk şer şer değil yani. Yani yaratılışta şer yok. Fakat o şeyin kendi efendime söylediğim hayır işlerde değil başka şeylerde kullanılması şerdir. Nasıl mesela? Mesela ateşin 100 hayır neticeleri var. Fakat bazı insanlar su ihtiyarıyla ateşi kendilerinde şer yapmakla ateşin cihat şerdir diyemezler. Ateşte binlerce hikmet var. Şimdi bir adam alsa ateşi, bir ev alsa, ev yansa değil mi? Veya bir adam alsa ateşi, bir aracın içine alsa, araç yansa bu ateş yaratılması şerdir diyebilir mi? Sumaşe diyemez yani. Bakın ateşin yaratması binlerce hikmet var. Binlerce hikmet var. Bu binlerce hikmetten insan ne yaptı? Bak halkı şer değil. Kesbi şer. Kendi kesbiyle aldığı ateşi ne yaptı efendime söyleyeyim? Şer yaptı yani. Aynı şekilde yağmurun yağması şer midir? Summa aşa. Binlerce hayır var. Ama yağmur yağdı bir yerde sel oldu. Niçin yağdı? Şer oldu diyemeyiz yani. Değil mi? Evet. Evet kesbi ise mübaşeret yüzeye olduğu için hutsi bir netçeyi şer yani masar olur. O kes bir şer şer olur. Fakat icat umumi netçelere baktığı için yani hayır olması umumi netçeye bakar. Cüz'i netçeye bakmaz. Değil mi? Umumi netçeye baktığı için icat şer şer değil belki hayırdır. İşte Mutezile bu sırrı anlamadıkları için halk şer şer demişler. Mutezile ne diyorlar? Şerrin yaratılması. Şer diyorlar maşa. Çirkin canı çirkindir diye Cenab-ı Hakk'a takdir için şerrin canını ona vermemişler. Dalide düşer. O bil kaderi hayır ve şerri. Biz ne yapıyoruz? Hayır ve şerrin Cenab-ı Hak'tan olduğuna iman ediyoruz, itikad ediyoruz. Evet, son suali okuyup bitirelim. Bize aynı vakti sonuna geldik. İkinci şık, günah-ı kebire işleyen nasıl mümin kalabilir diye sualleri cevap ise. Evet, evvela sabık işaretlerde onların hatası bir katli bir surette anlaşılmıştır ki tekrar hacet kalmamış. Sahne nefs-i insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti, müeccel, gayip bir batman lezzeti tercih eder. İnsan nefsi, insan inlense acıda, insan acı yaşayır ve insan hazırda olan mükafat ister. Evet, insan hazırda olan mükafat ister. İnsan, efendime söyleyeyim, ne ister? Efendime söyleyeyim, bir dirhem hazır lezzeti, yani muaccel olan hazır lezzeti, ilerideki bir batman lezzetleri tercih edebilir yani. Hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Hem insanda hissiyat galip olsa aklı muhakemesini dinlemez. Bazı insanlar çok hissiyat der diyor. Çok hissiyat hareket ediyorsun yani. Yani hissiyat devreye girdiği zaman akıl arka planda kalır. Hani gençler de diyoruz ya, hissiyatıyla hareket ediyorlar. Yani aklıyla hareket etmiyorlar. Hissiyat olduğu yerde akıl arkada kalıyor yani. İnsanda hissiyat galip olsa aklı muhakemesini dinlemez. Heves ve vehim hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir lezzeti hazırayı ileride gayet büyük bir mükafat tercih eder. Az bir hazır sıkıntıdan ileride bir büyük azab meçhelden ziyade çekinir. Çünkü tevehhüm ve heves ve his ileri görmüyor ve inkar ediyor. Nefis dahi yardım etse mahadi iman olan kalp ve aklı susar, mağlup oluyorlar. Ya nefis de yardım etse insan hissiyat ile hareket ne oluyor? Allah muhafaza. Ne oluyor o zaman? Mahadi iman zarar görüyor. Bu sefer insanın kalbi aklı sükut ediyor yani. Şu halde kebair işlemek imansızdan gelmiyor. O zaman bir insan kebair işlese bu insana imansız diyemeyiz. Ne deriz? His ve hevesin ve vehmin galibesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri geliyor. Cenab-ı Hak bizi istikamete ayırmasın. Hissimize, hevesimize değil, istikametle sırat-ı müstakimine gitmeyi nasip eylesin diyoruz inşallah. Evet, hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytan, ins ve cinni çabuk insanları o yola sevk ediyor. Gayet cahi hayret bir haldir ki alem ve kanına sadise sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddet ömründe dünyada da aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini o baki alemin fani dünyasının değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasından gider. Evet. Cenab-ı Hak iman ve Kur'an'dan bizlere ayırmasın inşallah. Evet, bu da uzun gidiyor. Bunu inşallah ilerleyen zamanlarda, ilerleyen derslerde tekrar okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz manaları anlamayı, anlatmayı nasip eylesin inşallah. Bir ömür boyu bu manalarla ömür boyu geçmeyi nasip eylesin yani inşallah. Her an Kur'an kalesine sığınıp, hayatımızı ihlaslanmaya geçirip, sünnet seniyle zinetlendirmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, dersimiz sonunda şunu diyoruz. Ya Rabbi kusurumuzu affet. Bizleri kendine kul kabul et. Emanetini kabul etmek zamanına kadar bizlere emanet temin kıl diyoruz. Rabbim istikametten ayırmasın inşallah. Dünyanın fani, cazibedar güzelliklerine aldanmadan ebedi hayata hazırlık yapmayı nasip eylesin inşallah. Hakikaten asır çok tehlikeli. Üstadımız diyor, müthiş tehacumata karşı yani. Müthiş bir hücumat var. Ehli imana, imana, Kur'an'a, Müslümanlara hücum var. Bunlara karşı Kur'an kalesine gidip istikbarla Rabbimizde tövbe istikbar etmemiz lazım. Evet, başka bir Nurkilim programına geçmek dileğiyle her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz köyde, ilde, ilçede, kasabada neredeyseniz internet üzerinden davet radyo yazarak dersimizi dinleyebilirsiniz. Haftanın 7 günü, elhamdülillah 7 günü efendime söyleyeyim sabah 7.30 akşam üzerinde işte 2'den sonra saat 5 gibi dersimiz veriliyor. Risale-i Nur dersimiz veriliyor. Nur İkilimi her gün farklı abiler dersler okuyor. Bulunduğunuz yerlerde derslerimizi takip edebilirsiniz. Ve yine olduğunuz yerlerdeki Nur sohbetine katmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur derslerini iştirak edebilirsiniz. Tekrar başka bir Nur İkilimi programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İkilimi programı sona erdi.
6: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

İmam Hatipliğim, ufukta simsiyah karabasanla, simaları mübhem, sözleri mübhem, öyle bir çığlık ki sura benziyor, başıma yıkıldı fildişi kulem. Yer yarıldı sanki zeminim kaydı, felaket fışkıran girdabı gördüm. Bütün gezegenler hortumlanıyor, bu felaketlere ben mi götürdüm? Faili meçhulün faili gibi, ayağım boynuma zincirle bağlı, anasını kesen sırçalı köşkte, benim ayaklarım neden bu halde?

Ruhum kanatlanır, lakin bağlıyım. Çelikten kelepçe dikenli zincir, her hareketimde azgın bir vuruş, kudurmuş köpekler gibi kemirir.

Benim ifritlerin savaş alanı. Çarmıha gerilmiş çivilenmişim. Çağdaşlık denilen muamma ile işgal ettikleri meğer benmişim. Çığlıklar geliyor da Betül Arz'dan. Arz'ın haykırışı doğum sancısı. Öttür düdüğünü, öttür bakalım. Gelmiş geçmişleri.

Surlar delik deşik her yer harabe. Sarayda hınç oldu kristal vazo. Cinsiyet belirsiz, karman karışık. Yıkılsın Gomore, yıkılsın Sodom. Yarının alnında kader çizgisi, evladımın boynundaki pırlanta. Kıratın yanında binek taşıyım, ellerim üzengi, atla kırata. Mahmuzla kıratı Halice doğru, savrulsun yelesi göğe şahlansın. Ümidimiz sende kükre yiğidi, millet Fatih Sultan Mehmet sansın.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
و اول الكلام في الاخره و في القبر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Evşenül Kebir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسألك بأسماء

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'alu illa afuh. Ya men la yedumu illa mulkuh. Ya men la sultana illa sultanuh. Ya men la burhana illa burhanuh. Ya men vesi'at kulle şey'in rahmetuh. Ya men sebeqat rahmetuhu ala gadabih. Ya men ahata bikulli şey'in ilmuh. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey fazl ve ihsanından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey üzüntü veren şeyleri izal eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halıkı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Fe es'eluke bi

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azîmel afu, ya hasenet tecavüz, ya vâsi'al mağfire, ya basital yedeyn bir rahme, ya sahibe kulli necve, ya munteha kulli şekve, subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merciği, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: kâbû.
1: Ey Kâbe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah.
1: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
0: Ya

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve afina ve'fu anna ve edhilnel cennete dâre kudüsike ma'al ebrar. Bi'afvike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve güzel bir şekilde, ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekul hadise, sözden sakının. Hangi konuda? İlla ma alimtum, ancak benim size öğrettiklerimi insanlara söyleyin. Benim öğretmediklerimi, benim size söylemediklerimi söylemeyin. Ve bu konuda hassas olun, çok dikkat edin. فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا, kim ki benim üzerime bilerek bir yalan uydurursa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği halde söyledi derse veya kendisine bu haber ulaştı, bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis söylememiş, böyle bir söz söylememiş diye kendisine ulaşırsa, mesela mevzu hadisler vardır, uydurma hadisler. Hadisler de kendi aralarında kısımlanır. Sahih hadisler vardır, sahih olmayan hadisler vardır. Sahih hadisler de kendi içerisinde derece derecedir. Mesela mütevatir hadis var, bu kesinlik ifade eder. Nasıl bir Kur'an ayetleri nasılsa mütevatir hadise de o gözle bakmak gerekiyor. Ve aşağı doğru sıralanma gelir. Bir de nedir? Zayıf hadisler var. Bir de bununla birlikte mevzu denilen uydurma hadisler var. Adam ne yapmış? İyi niyetinden dolayı uydurmuş. Veya birini övmek için uydurmuş. Veya birinin gözüne girmek için uydurmuş. Veya adam biriyle tartışıyor, o tartışmada kendini galip getirmek için aslı olmayan bir şeyi hadis diye o anda uyduruyor, rakibine söylüyor. İşte kendi beldesini, toprağını güzel göstermek için hadis uydurabiliyor. Kendi liderini güzel göstermek için hadis uydurabiliyor. Kahramanlık için hadis uydurabiliyor. Çeşitli sebeplerle hadisleri olmadığı halde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği halde ne yapıyor? Peygamber söyledi diye laflar söyleyebiliyor ve bu şekilde hadis uydurmuş oluyor. Allah-u Teala bu şekilde hadis uyduranların şerrinden ümmeti muhafaza buyursun. Zaten elhamdülillah hadis alimlerimiz, büyük alimlerimiz kırı kırk yararcasına ne yapmışlardır? İncelemişler. Bu hadisleri kimler rivayet etti? Rivayet eden kimselerin özellikleri nedir? Yaptığı davranışlar nasıldır? İyi insanlar mı? Akılları yerinde mi? Zekaları nasıl? Dürüst insanlar mı? Dindar insanlar mı? Rivayet ettiği hadise uyuyor mu? Uymuyor mu? Rivayet ettiği hadisi günlük hayatında yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Bunların hepsini incelemişler ve ravilerin durumunu anlatan kitaplar yazmışlar. Cerh ve tadil diye, yani bir insanı ravi zincirinde bulunan bir insanın adaletli mi, yoksa adaletine zarar verecek bir davranışın içerisine girmiş mi? Bu fiziksel de olabilir, yani akli olarak da olabilir veya ahlaki olarak da olabilir. Bunların hepsini incelemişler ve bu şekilde hadis ilmini tedvin etmişler. Allah onlardan razı olsun ve bizim önümüze sunmuşlar. Elhamdülillah günümüzde hadis-i şerifler bizlere kadar ulaşmış ve kim tarafından ulaştırıldığını biliyoruz. İsim, kim kimden duymuş, kim kimden duymuş, kim kimden hadis almış, kim kime hadis öğretmiş, kimin şeyhi kimdir, hepsini böyle sırayla biliyoruz. Ve yine elhamdülillah o hadis alimlerimizin, o mübarek zatların uğraşları neticesinde hangi kimse ne zaman yaşamış, neyi yaşamış, kimden ilim almış, ahlakı nasıl, İslami düşüncesi nasıl, ne işlerde bulunmuş, bunların hepsini bilmek suretiyle ne yapmışlar? Önümüze sunmuşlar. Biz de elhamdülillah bunlardan istifade ederek hangi hadisin sağlam, hangisinin sağlam değil, hangisinin sahih, hangisinin sahih değil, hangisinin uydurma olduğunu bilebiliyoruz. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bile bile hadis uyduranları uyarıyor ve onlara ne diyor? Kim ki diyor, فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا, Kim bilerek kasıtlı olarak benim üstüme yalan söylerse, peygamber söylemediği halde söyledi derse, felyetebevve mak'adehu minen nar, o ateşteki yerine kendini hazırlasın. Allah korusun, cehenneme kendini hazırlasın. Çünkü peygamber adına yalan söyleme bir tür Allahu Teala'ya karşı iftira atmadır. Çünkü hadis-i şerifleri kim söylüyor? Peygamber söylüyor. Peki Allahu Teala peygamberi nasıl vasıflandırıyor? Necm suresinde ne diyor? O heva ve hevesinden konuşmaz. O ancak nedir konuştuğu? Vahidir. Vahiy de ikiye ayrılır. Bir, Kur'an-ı Kerim şekli, bir de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din konusunda, iman konusunda, İslam konusunda söylemiş olduğu sözler. İşte bu nedir? Peygamber iftiradır, Allahu Teala'ya iftiradır. Böyle bir iftirada bulunan kimsenin varacağı yerde cehennemdir. Allahu Teala bunların şerrinden korusun. İşte günümüz insanı da zaten elhamdülillah hadis külliyatı elimizde. Hadis zabileri elimizde. Hangi hadislerin zayıf, hangisinin sahih, hangilerin uydurma olduğu da elimizde. Bize düşen günümüzde hassas bir şekilde bunları inceleyeceğiz. Biraz hoca efendiler, sahih olan, gerçek olan, alimler tarafından doğrulanmış olan hadisleri halkımıza anlatmaya çalışacağız. Hele hele uydurma hadislerden şiddetle kaçınacağız. Bunların adını bile anmayacağız. Yeri ve zamanı geldiğinde de insanları uyarmaya çalışacağız. İşte peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem, kim ki bilerek diyor benim üzerime yalan hadis uydurursa o ateşteki yerine hazırlansın. Değerli dinleyicilerimiz, bir adam ki düşünün ölümüne yakın diyor ki ben 4000 tane hadis uydurdum. Ölümüne yakın bir zamanda itiraf et diyor. Allah-u Teala işte hadis-i şerifleri de bu şekilde korumuş, muhafaza etmiş. Adam kendi ağzıyla itiraf ediyor. Niye uydurmuş? Hani kötü niyetten değil ha, iyi niyetten uyduruyor. İyi niyetle hadis uydurulur mu? Ama uyduruyor adam. Ne diyor? Baktım ki diyor insanlar fıkıhla çok uğraşıyor. Onları diyor fıkıhla şunla bunla uğraşmaktan men etmek için, Kur'an okumaya yöneltmek için ben diyor hadis uydurdum. Nedir? İşte şu surenin şu kadar fazileti var, şu sureyi okuyana şu fazilet var, şunu okuyana şu var, şu surenin şu fazileti var. Bu şekilde hadisleri uydurmuş. 4000'e yakın adam hadis uydurmuş ve kendisi itiraf ediyor. Ne yapmış alimler de? Bu adamın adını yazmışlar. Diyorlar ki bu adam yalancıdır, kaziptir, yalan söylemiştir, peygambere bilerek iftirada bulunmuştur. Ve hangi rivayet zincirinde, hangi hadisin rivayet zincirinde, senedinde bu adamın ismi varsa o hadisi alimlerimiz kabul etmemişlerdir. Çünkü bu adam yalancılık yapmıştır. İyi niyetle yalan söylüyor. Bakın. Yani insanları Kur'an'a yönlendirmek için yalan söyleyebilir. Olacak bir şey mi? Allah Teala bu tip insanların şerrinden bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Bugün de hadis diye çok şeyler söyleniyor. Hele bu sosyal medya olarak adlandırılan sitelerdi efendim, bu alanlarda insanımız daha dikkatli olacak. Çünkü bakıyorsunuz hadis olmayan bir şey hadis gibi yazılıyor veya bir kitapta onun uydurma olduğu belirtildiği halde incelemekten mahrum kalmış, inceleme zahmetinde bulunmayan veya bilmeyen, olayı anlamayanlar kalkıyor o hadisi veya bir konuyu kalkıyor yazıyor, o ondan alıyor, o ondan alıyor. Bu şekilde yalan olan bir şey böyle insanlara yayılıp gidiyor. Bu konuda da dikkat etmek gerekiyor. Çok çok ince düşünmek, bunu bilen insanlara sormak, onlardan görüş almak, hangi kitapta, o kitapta ne yazıyor belirtmek ve bu şekilde de yayınlamakta fayda var. Çünkü bir keresinde şöyle bir hatıramızı anlatalım. Yakın zamanda bir hadisi bana sordular. Ben de baktım, araştırdım, hadis sahih değil. Sonra bana diyor ki hocam falan kitapta falan sayfada. Baktık kitap sahih. Hadis kütübü sitteden birisi. Ama nedir? Şerh edilmiş. Neyse kitabı açtık. Baktık ki şerh eden kimse bu hadisi almış. O uydurma hadisi almış ve yazıyor. Diyor ki bu hadisin aslı yoktur. İşte ulema bu hadisi kabul etmemiştir. Adam oradaki ulema bu hadisi kabul etmemiştir, bu hadis sahih değildir sözünü almıyor. O hadisi yayınlıyor ve o kitabında adını yazıyor. Dikkat edebiliyor musunuz? Nasıl bir yanlışa? Sen de görüyorsun, bakıyorsun, ha falan kitapta var. O yüzden ne yapacağız? Var olsa bile bir tahkik vardır, bir de tetkik vardır. Tahkik nedir? sana söylenir. Bu hadis mi hadis, hangi kitapta, falan kitapta. Tamam, bu budur. Sonra tetkik etmeye başlarız. İnce bir detaya başlarız. Bu hadisi kim rivayet etmiş? Bu hadis nereden geliyor? Raviler arasında kim var? Hüküm konusundan ne anlatmak istiyor? Bu hadisin benzerleri var mı? Veya bu hadisi nakzeden, bu hadisi nesheden bir hadis var mı? Ne yapılır? Bunlar araştırılır ve bizlere düşen de bu şekilde araştırmak, bilen, güveneceğimiz insanlara bunları sormak ve kardeşlerim şundan hiçbir zaman da uzak durmayalım. Kim ne söylerse söylesin, hangi hoca, hangi abi, hangi şeyh ne olursa olsun bir hadis söylediği zaman, bir şey söylediği zaman lütfen delilini isteyelim. Çünkü din konusudur, bu başka bir şeye benzemez. Siz maddi bir kaybı kazanabilirsiniz, tekrar elde edebilirsiniz ama din konusundaki bir kaybı elde edemezsiniz, kendinizi kurtaramazsınız. Bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Yine Peygamberimiz bizlere yine bir uyarıda daha bulunuyor. وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَئِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Kim ki Kur'an-ı Kerim'i kendi görüş ve düşüncesine göre tefsir ederse, açıklarsa, o kimse de ateşteki yerine hazırlansın. Her şeyde ilim lazım. Bir insan ilim okumadan, tıp okumadan doktorluk yapabilir mi? Bir insan tıp okumadan eczacılık yapabilir mi? Bir insan okumadan hakimlik yapabilir mi? Yapamaz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebilmek için de çeşitli ilimler lazımdır. Bu ilmi elde edemeyen insanlar kendi kafalarına göre, düşüncelerine göre Kur'an-ı Kerim'i açıklayamazlar, görüş belirtemezler. Hani bazen şunu söyler, Allah-u Teala anlayasınız diye Kur'an'ı yollamış, tamam. Ama değerli kardeşim, güzel, sen bu konuda yetkili misin? Onu biliyor musun? Sen hiçbir yetkin yok, bilgin yok, sana başkası tarafından önüne konulmuş, tercüme edilmiş bir şey senin önüne konuluyor. Ha, hüküm çıkarma noktasına gelince daha da kapsamlı bir bilgiye sahip olman lazım. Bununla ilgili başka ayetler var mı? Bunu açıklayan hadisler var mı? Bunun uygulaması nasıl? Bunların hepsini ayrı ayrı bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i okumak ayrı, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ayrı, Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak ayrı. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, anlayacağız, mealini de okuyacağız, tefsirini de okuyacağız. Ama hüküm çıkarma noktasına, onun hakkında böyle görüşler belirtmeye gelince o zaman dikkat edeceğiz. Kendi görüş ve hevesimize göre bu işlere yeltenmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i okurken, ayeti kerimeyi açıklarken önce neye bakılır? Bunu açıklayan başka bir ayet var mı? Ona bakarız. Onun akabinden bu ayeti açıklayan hadis-i şerifler var mı? Buna bakarız. Sonra bunlar da yoksa bu konuda sahabe-i kiramın bir sözü, kavli var mı? Ona bakarız. Yine aynı şekilde tabiinden büyük alimler var. Bunların sözü var mı? Bunlara bakarız. Bu şekilde gider. Ama bütün bunları bilmeden, ilimleri öğrenmeden, çünkü her şeyin bir ilmi vardır, öğrenilmesi gereken kayda ve kuralları vardır. Kur'an'la iştigal eden bir insanın mutlaka Arapçayı çok iyi bilmesi lazım. Sarf ve nahiv denilen ve bunun ileri aşamasına giden Arap dili ve edebiyatını güzelliğiyle, her şeyiyle anlatan ilmi mani var, ilmi bedi var, sanatlar var, biliyorsunuz edebiyatta sanatlar var. Değil mi? Bunları bilmeden siz böyle bir şey yeltenemezsiniz. Usulü hadis okumadan, usulü fıkıh okumadan, usulü tefsir okumadan böyle bir şeye tevessül edemezsiniz. Zaten eskiden belli, alimlerimiz medreselerde 12 ilim adını verilmiş olan Arapça sarftan başlayıp işte ta usulü fıkıh ilmini vererek mezun etme, medreseden mezun etme ilmini ne yapmışlardı? Talebelerine öğretmişlerdir. Bu ilimleri bilmeden, bu ilimleri iyice öğrenmeden bir insanın kendi kafasına göre Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmesi veya o konuda görüş belirtmesi hata olur. Cahillik olur ve büyük bir hataya, büyük bir dalalete düşülmüş olur. İşte Müslüman bu konuda çok çok dikkat edecek ve Peygamberimizin bu uyarısına harfiyen uyacak. Hiç kimse kendi kafasına, görüşüne göre böyle ben şunu anlıyorum, sen bunu anlıyorum, şu anlıyorum, bence bunların hepsini bir tarafa atacak, bırakacak. Çünkü mümin benceleri bırakır, Kur'an-ı Kerim hadis-i şerif ve bu işten ehil olan insanlar ne önüne koymuşsa onu alır. Ha Kur'an-ı Kerim'i önüne getirilmişse, hadis-i şerif önüne getirilmişse o da ne yapar? Buna göre hayatını düzenler. Ama şimdi diyelim biz tıp ilmini okumamışız, kalkacağız adamı ameliyat edeceğiz. Efendim adama reçete yazacağız veya başka bir ilim, değil mi? Bilmeden, okumadan kalkacağız, bu işleri yapacağız. Olur mu? Atalarımız ne demiş? Yarım doktor candan eder, yarım hoca da adamı dinden eder. Bu nedenle kişi çok dikkat edecek. Ne yaptığına, ne yapacağına, ne okuduğuna, ayetler, hadisler ne diyor çok iyi bilecek. Hani bilmenin yolu da nedir? Bize aşama aşama anlatılmış. Hiç sen ilmi tahsil etme. Ondan sonra kalk kendi kafana göre, heva ve hevesine göre tefsir etmeye çalış. Kendine, reyine göre, kendi düşüncene göre laflar söyle. Bence şöyle, bence böyle. Bir adam tıp ilmini okumasa, bir hastaya reçete yazsa, o hasta daha ileri aşamaya gittiği zaman veya farz et iyileşse bile o adam nedir? Suçludur. Çünkü hakkı olmayan bir işe teşebbüs etmiştir, değil mi? Bu şekilde de yeteneği olmayan, ilmi olmayan, bu işte yetki sahibi olmamış, bunun ilmini tahsil etmemiş bir insanın da kendi kafa ve reyine göre böyle fikir söylemesi Kur'an hakkında çok büyük hatadır. Zaten bilen alimler de yine onlar heva ve heveslerine göre tevil yapamaz, kendi görüşlerini açıklamazlar. Ne yaparlar? Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna nüfuz etmiş bir şekilde ayetleri, hadisleri ortaya koymak suretiyle bir açıklama yaparlar ve Allah-u Teala kendi kafamıza göre hareket etmekten bizleri muhafaza buyursun. Kendi görüşüne göre hareket etmekten, kendi görüşünü ön plana çıkarmaktan bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna geldik. Elhamdülillah. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda. Önce korkunç azaba, kahra gömülüyorum. Sonra en büyük affa uğrayıp gülüyorum. Çatlıyor da mezarım, dışa vuruyor beni. Terazi, Rüveyda'ya divan kuruyor beni. Güneş aktı, ay söndü, parçalandı yıldızlar. Rüveyda, burada şimdi sen varsın, gözlerin var. Beyaz tüller içinde ruhun sarıyor beni. Sahibisin bu eşsiz muhabbet sarayının. Mağrur yükseliyorsun uluların katına. Huriler imreniyor sonsuz saltanatına. Elime tutuşturup kalbinin kadehini, sevgini şarap gibi sunuyorsun Rüveyda. Çiçek çiçek kalbime doluyorsun Rüveyda. Acı yok, intizar yok. Eskide kaldı hasret, devrini tamamladı endişe, korku, hayret. Buz ve köz tarih oldu, bitti zaman ve mekan. Zaman biziz, mekan biz, imkansıza yok imkan. Ömrünle sonundayız, ne de henüz başında. 33 yaşındayız, hep 33 yaşında. İçim sensin bu ilde, dışım sensin Rüveyda. Rüveyda, ben sendeyim. Sen bendesin Rüveyda.

0: Radyomuza. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

çalap nurdan yaratmış canını Muhammed'in. Aleme rahmet saçmış adını Muhammed'in. Muhammed bir denizdir, alemi tutup durur. 70.000 peygamberin gönlünde Muhammed'in. Hakkın arslanı Ali, sağında Muhammed'in. Hasan ile Hüseyin, solunda Muhammed'in. Yılda 70.000 hacı, her biri niyet eder.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer. Kaynıyor kum gibi, mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında, Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tabuna da züldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk-ı asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan nefes.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere sanak sanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller. Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız teyyare. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tavyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sun-i beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti. O benim sun-i bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile kanayan nahdine çeksem bütün ecramı ile, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizen ile briz etsem, türlenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram-ı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.

Geç kaldım, bölüşüldü gökler, talan edildi güneş. El konuldu ay yüzlü çocukların mehtabına. Yıldızlar sökülüp alındı gecelerimizden. Islanamadım parmaklarında, göğsüme ılık ılık rüzgarın değil, ateşin düştü. Bu yüzden alnıma granitler sürüyorum, çağdaş yasalardan ve keskin sözlerden. Bir İstanbul gecesine dokunup geçiyor kanatlarım. Bir neon lambasından sızıyorum köprü altı çocuklarının göz bebeklerine. Afrika'da çöl, Asya'da dağ, Orta Doğu'da kan. Bir kadın çığlığıyım Laleli'de, kartal bakışlı bir çocuk oluyorum Caharkale'de. Sivri uçlu ağır bir taşım Filistin'de. Alma kristaller sürüyorum kipili yollarda. Yüreğimi güneşine ayarlıyorum ve geçiyorum yüzleri mor mendillere yapışmış insanların ülkesinden. Geçiyorum pabuçları hindi kanına bulanmış adamların yanından. Arınamadım parmaklarında, ciğerime serin sebillerin değil, ateşin düştü. Bir damla bile olamıyorum, tatsız tuzsuz bir akşamüstüyüm. Kolsuz kanatsız bir yalnızlığım bu şehrin gül yakılan bulvarları.

ve Urfa'da hazan, Malatya'da sancı, dilimde mavera, boynumda engizisyon, koynumda kor gibi ayakların, ateş gibi sözlerin. Düşerse ateşin bir zenci kalbe, kavurur, çöl eder, nara döndürür. Sıcak iklimleri sever gözlerin, dilerse bir bakar, yâre döndürür. Alevdendir hasret, kordandır gurbet, fakat sana hasret bala döndürür. Başında bulutlar, ay iki büklüm, mazlum kalplerini sana döndürür. Sevgili, sevgili, canların canı, dünyayı yaratan sana döndürür. Sana dönüyorum, sana, ki sen bestesisin ol emrinin. Sana dönüyorum ve baygın baygın bakıyorum mevsimlere, gelmişler ve gitmişler habersiz. Sana dönüyorum ve deli bir tay fışkırıyor gövdemden, gövdem alçalıyor adına. Adın başka bir sancak, adın başka bir ülke. Kime ne adından söylemem, söyleyemem. Yutkunuyorum zaferimin sarhoşluğunu, asırlık bir çınarım ben kupkuru. Hafızası boşalmış dillere destan bir çılgınım ben, günahkar ve asi. Ve ah, deli bir rüzgar olmalıydım şimdi, tutuşturmalıydım mabetlerini bu şehrin, yakmalıydım yüreklerini bebeklerin ve bir ışık patlamasıyla sarsmalıydım kocaman bedenleri. Bir damla olmalıydım bulutunda, ah efendim, bir damla. Süzülmeliydim gözlerinden Bahira'nın. Geç kaldım. Geç kaldım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese 5

0: İletişim 0551 011 98 99 0551 011 98 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

ben Antepliyim. Şahin imam, mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey, hey, yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat köprü başında memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız, bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde. Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak, düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Hey, hey, yine de hey, hey. Al bayraklar altında kara bir kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mazerde, attığım gitmez boşa. Çıkmış bir eski savaştan, Türk'ün bir küçük karış toprak parçası için destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini. Çıktı karşıma biri. Çıktıkça çektim tetiği bismillahlarla beraber. Vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun Antepliler, namus günüdür. Ben Antepliyim, şahinim am. Mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay ihtiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakile hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 3-5 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir ah.

0: Gözden Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi

0: 0551 98 99 0551 011 98 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
5: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Yemen bölgesinde bir kabile, cömertliği ile bilinen bir kabile, Hatem-i Tayi'nin kabilesi, Tayi kabilesi vardı. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethediyor, onun arkasından Havazin ve Sakif kabilelerini İslam topraklarına katıyordu. O coğrafyada putperestliğin bitirilmesini istiyordu. Tayi kabilesi ise hala puta tapıcılığını sürdürüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i bir birlikle Tay kabilesi üzerine gönderiyordu. Tay kabilesinin reisi Hatem-i Tayi'nin oğlu Adi bin Hatem'di. İslam birliklerinin geldiğini duyunca ailesini alıyor ve Şam'a kaçıyordu. Hazreti Ali Efendimiz'le Tay kabilesi arasında kısa bir çarpışma oluyor ama fazla direnç gösteremiyorlar ve teslim oluyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz esirler ve ganimetlerle Medine'ye dönüyor. Esirlerin içinde Adi bin Hatem'in kız kardeşi Sufane de vardı. Sufane edebi yönü güçlü, asil bir kadındı. Sufane Peygamber Efendimizle görüşüyor ve "Ya Muhammed, babam öldü, kardeşim ise beni terk etti. Kurtulmak için verecek bir şeyim de yok. Beni serbest bırak. Allah da sana ihsanda bulunsun," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşinin kim olduğunu sordu. Sufane, "Adi bin Hatem," dedi. Peygamber Efendimiz Allah ve Resulünden kaçan adam buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sufane'yi serbest bıraktı. Bu cömert ailenin insanına bol ikramlarda bulundu. Sufane'ye güzel bir binit vererek emin bir kervanla Şam'a uğurladı. Kardeşine gönderdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sufane'nin kabilesinin hidayeti için Rahman-ı Rahim'e dua etti. Sufane Şam'da kardeşiyle buluştu. Sufane'nin gündeminde Peygamber Efendimiz vardı. Onun incelikli insani ilişkileri, onun tabii olan asil halleri vardı. Kalbe gönle seher yeli gibi esen tatlı halleri vardı. Sufane Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çok etkilenmişti. Çok şey öğrenmişti. Gördüklerini, yaşadıklarını kardeşine anlatıyor. Hiç zaman kaybetmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmesini istiyordu. Sufane anlattıkça anlatıyordu Efendimiz'i ve kardeşinin hemen Medine yollarına revan olmasını istiyordu. Ama Adi bin Hatem'de hala tereddüt, kaygı vardı. Ondaki bu kararsızlık halini gören kız kardeşi Sufane, "Neden düşünüp duruyorsun? Eğer peygamberse ona bir an evvel tabi olur, büyük bir hayra erersin. Yok eğer hükümdar ise itaatin ve biatınla hiçbir şey kaybetmezsin. Yemen'deki saltanatın yine elinde kalır. Üstelik hor ve hakir de görülmezsin," diyor ve kardeşini ikna ediyordu. Şimdi Adi bin Hatem Medine yolunda. Uzun bir yolculuktan sonra Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'deydi. Adi mescide Peygamber Efendimiz'e geliyor. Adi bin Hatem'in boynunda gümüşten bir haç bulunuyordu. Peygamber Efendimiz Adi bin Hatem'in boynundaki gümüşten haçı görünce Tövbe suresinin 31. ayetini okuyor. Onlar hahamlarını ve papazlarını ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka ilah edindiler. Oysa onlara bir olan ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. O Sübhan'dır. Eşi ve benzeri yoktur. Onların koşmuş oldukları ortaklardan münezzehtir buyuruluyor.
Ayet bitince Adi bin Atem itiraz ediyor. Onlar diyor, hahamlarına ve papazlarına tapmıyorlar. Onları ilah edinmiyorlar. Onlara kulluk etmiyorlar diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, evet ama onlar, hahamlar ve papazlar, onlara helal şeyleri yasakladılar ve haram şeyleri serbest bıraktılar. Onlar da haham ve papazlarının bu hükümlerine uydular. Bu tutum onların haham ve papazlarına kulluk etmeleridir buyurdu. Adi bin Hatem daha sonra kendisini tanıttı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayağa kalkarak nezaketle ilgilendi ve evine buyretti. Mescitten hane-i saadete giderken yaşlı bir kadın Peygamber Efendimiz'i durdurdu, uzun uzun konuştu, ihtiyaçlarını dile getirdi. Peygamber Efendimiz kadınla yakinen ilgileniyordu. Adi bin Hatem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın davranışlarını izlerken kendi kendine hiçbir hükümdar böyle davranmaz diyerek Peygamber Efendimizin hükümdar olmadığını tespit ediyordu. Hane-i saadete vardılar. Sadece bir minder vardı. Peygamber Efendimiz minderi Adi bin Hatem'e ikram etti. Kendisi ise yere oturdu. Adi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabi haline, tevazusuna ve misafirperverliğine hayran kaldı. Kalbinde ona dair ülfet ve muhabbet oluştu. Adi bin Hatem, benim dinim var, ben Hristiyanım dedi. Peygamber Efendimiz, ben senin dinini senden iyi bilirim buyurdu. Adi, benim dinimi benden iyi biliyorsun öyle mi diyerek hayretten kendini alamadı. Sen er rukusiye dininden değil misin? Hristiyanlıkla sabilik arasında bir dinden değil misin? Sen kavminin elde ettiği ganimetin dörtte birini almıyor musun? Oysa ki bu senin mensup olduğun dine göre caiz değildir buyurdu. Sonra da ey Adi, Müslüman ol, selamet bulasın buyurdu. Ama Adi bin Hatem hala kararsızlık hal içindeydi. Gönlü olduğu gibi bütün bütün evet diyemiyordu. Onun halinin arka planını Peygamber Efendimiz şöyle dile getiriyordu. Ben senin niçin Müslüman olmak istemediğini biliyorum. Şimdi sen kendi kendine diyorsun ki bu dine girenler insanların en zayıfı, en fakiri ve güçsüz olanları. Oysa Allah'a yeminle söylüyorum ki kısa bir zaman sonra bu dinin mensupları arasında mal öyle çoğalacak ki sadaka kabul eden kimse kalmayacaktır. Yine herhalde seni bu dine girmekten alakoyan bir sebep de Müslümanların sayısının az, düşmanlarının sayısının çok olmasında görüyorsun. Ey Adi, sen Hire'yi bilir misin? Adi, duydum ama görmedim dedi. Peygamber Efendimiz, Allah'a yemin ederim ki bu din mutlaka tamamlanacak. Öylesine bir emanet ve asayiş temin edilecek ki bir kadın tek başına Allah korkusundan başka hiçbir korkuya kapılmadan Hire'den kalkıp Kabe'yi tavaf edecektir buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Adi bin Hatem'in iş dünyasındaki tereddütleri bir bir dile getiriyor ve onların açılımını beyan ediyordu. Adi bin Hatem'in kalbinde hiçbir pürüz kalmamıştı. Kelime-i şehadet getiriyor ve iman iklimine giriyordu. Peygamber Efendimizin davet yolu son derece açık ve berraktı. Hiçbir girifliğe yer vermeyen bir yol izliyordu. Önce karşısındaki insanın düşüncesini ve düşünceye bağlılığının derecesini anlamaya çalışıyordu. Karşılıklı konuşmanın anlamlı olabilmesi, bütünüyle yararlı olabilmesi buna bağlıydı. İkinci bir önemli konu vardı. Karşısındaki insanın düşüncesini, inancının ne olduğunu bildikten sonra o inancı, o düşünceyi ciddi boyutlarda bilmek gerekiyordu. Adi bin Hatem, ben Hristiyanım dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben senin dinini senden iyi bilirim buyurdu. Ve sonra da
onun dininin ayrıntılarına ilişkin bilgiler veriyordu. Sadece karşısındakinin inanç ve düşünce dünyasını bilmek ve o zeminde konuşmak yeterli değildi. İnanç ve düşünce dünyası zihin dünyasıydı, bilgi dünyasıydı. Bir de yaşanan hayat vardı, hayat tarzı vardı. Hayat tarzı olarak hizmete, hürmete alışmış insanlarla hayatında böyle bir durumun olmadığı insanlara ilişki aynı olmazdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumu ihmal etmiyordu. Adi bin Hatem'e hizmeti de ön planda tutuyordu. Aslında ise genel esas açık ve netti. Bütün insanlar tarağın dişleri gibi eşitti. Her bir insan Allah'ın indinde biricikti. Eşrefi mahlukattı. Mümin insan İslam'da derinleştikçe ayrıcalıklı bir beklentisinde olmazdı ve böyle bir muameleyle karşılaşmış olsa onu da kabul etmezdi. Kendisini kardeşlerinden bir üst konumda görmekten şiddetle uzak dururdu. Her insana özgü bir gerçek vardı. Her kalp sahibinin içinde olduğu bir husustu. İnsan alaka isterdi. Alaka görmediği zeminlerde durmak istemezdi. Kalbin tabiatı böyleydi. Kalp gülen yüz isterdi. İçten alaka isterdi. Gönülden gelen bir sevgi isterdi. O zaman karşısındakinin kalbi harekete geçerdi. Kalplerin iletişimi başlardı. Arı duru kalplere, sevgi dolu kalplere diğer kalplerin alakasız kalması mümkün değildi. Bu asil kalplerde ön yargı olmazdı. Ön yargı önce kişinin kendisini engellerdi. Karşıdakiyle doğallık içinde iletişimini engellerdi. Ön yargıyla varılacak bir yer olmazdı. Şunu söylüyorduk: Peygamber Efendimiz alemlere rahmetti. Kalbinde bütün insanlığı kucaklayandı. Hiçbir insanı dışlamak gibi bir eğilimi, bir hali yoktu. Aksine onlar iman etmiyorlar diye, kendini helak mı edeceksin diye beyan ediliyordu. İnsanlığın üzerinde titreyen bir kalbi vardı. Her insanın asıl hayatı kazanması için yüksek bir gayreti vardı. Peygamber Efendimiz Adi bin Hatim'i İslam'a davet ederken tevhidin hayatın genel esaslarını kuşattığını öğretiyordu. Allah'a ortak koşmak sadece ibadet hayatına özgü değildi. Hayatın iktisadi, siyasi ve sosyal alanları da içeriyordu. Açık ve net olarak tevhidin öğrettiği hakikat şuydu: İnsanın ve insanlığın hayatına temel ilkeleri sadece Allah-u Teala belirlerdi. İnsan üzerindeki yegane otorite Allah-u Teala idi. Varlıklar alemi ve insan Allah-u Teala'ya aitti. Haliyle onun üzerinde hükmü geçerli olacak olan da sadece oydu. Hayatın ve ölümün sahibi Rabbimizdi. Hayat ve ölüm onun için yaşanırdı. Yaşanacak hayatsa arı duru tertemiz bir hayat olacaktı. Bunun içinse hayatın ölçüleri Rabbimize ait olacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Sılada sılasız kaldım. Suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum. İçim garip, dışım garip. Bayram diye insem düze, düşman olur astar yüze. Kattım geceyi gündüze. Uykum garip, düşüm garip. Temmuz'da üşür gezerim, zemheride akar terim. Dört mevsimde derbederim. Yazım garip, kışım garip. Telek bir gün rahat koymaz. Çağırsam kaderim duymaz. Ayağım aklıma uymaz. Gövdem garip, başım garip.

Parasız kesem suç olur. Acıkıp yesem suç olur. Sözüm var desem suç olur. Dilim garip, dişim garip. Ben bu devre nereden geldim? 40 parçayı bire böldüm. Bugün doğdum, dünden öldüm. Vaktim garip, yaşım garip. Koştum hakikat ardına. Yandım ayrılık derdine. Git bak ölüler yurduna. Kabrim garip, taşım garip.

Sufi bizim burahımız, semti yara doğru gider. Arşa çıkan bu ahımız, semti yara doğru gider. Tevfiki haktır pirimiz, olur yarı sadıkımız. El hak bizim tarikimiz, semti yara doğru gider. Yolundadır yolluğumuz, haliyledir halliğimiz. Herkes bilir kulluğumuz, semti yara doğru gider.

Hakk'a itaat kılmışız. Derdini nimet bilmişiz. Rahı sevabı bulmuşuz. Semti yara doğru gider. Demiyledir devranımız. Dost yüzüdür seyranımız. Çekimi ben kervanımız. Semti yara doğru gider. Hulusi paktır özümüz. Yolunda haktır yüzümüz. Duyar ise her sözümüz.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El eman, el eman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

şahı, sen eylesen ferman. Canımı yoluna eylesem kurban. Gönlüm arzusu bu dildeki efkan. Dağları aşasım geldi sevdiğim. Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Yârimi sarmaz senden özgel, yaramaz sevdiğim, sarmaha sen gel. Dilde de, canda da yok başka emel. Dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

çeşmimi firkatin eyledi giryan, bağrımı hasretin eyledi alkan, varımı şefkatin eyledi talan, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

Görmeden hüsnüne eyledin mail. Aklımı fikrimi eyledin sahil. Mihnetine razı, cevrine kail. Dağları aşasım geldi sevdiğim. Sana kavuşasım geldi sevdiğim.

unudup kavmi kardeşi, dideden akıdıp kan ile yaşı, yoluna sarf edip can ile bağışı, dağları aşasım geldi sevdiğim, sana kavuşasım geldi sevdiğim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

aslanın duyunca kükreyişini, seyreyle sürünün titreyişini, bir de peygamberin sen gelişini, duyan düşmanların halini düşün, artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek, mazluma, acize kol kanat germek, düşman için onu savaşta görmek, en feci ölümdü her bölüğünde, kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman, sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü, donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer, kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı, ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki, heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği anki, yükselen tekbirler coşturur arşı, bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, küfrü ta kökünden kazımak gerek, zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref, Hakk'ın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün, garipti Müslüman, yılgın ve üzgün, ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular, İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi, kelle koltuğunda cihad ederdi. Bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim, kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik, İzin vermez surda açılsın gedik. Bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor, neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları, söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları, her mevsim onlara ölüm getirdi, o şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne, aldırmaz mücahit bakar yeküne, düşmanın simsiyah ense köküne, iner eğri kılıç bembeyaz iner, bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler, bu bir pazardı, yiğitler mızrakla yazı yazardı, karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit, hem gazidir onlar, hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit, kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri, estikçe titriyor gönül telleri.
fethetmişti o ruh bunca illeri. Bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri, sağdan hamle yapıp sol dönüşleri, bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri, kaçarken çığlıktı velveleleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı, korkudan düşmanın ödü patlardı. Uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu, kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı, niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı, kükreyen canavar görünce susar, aslan bile olsa korkudan kusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön Hak'tan yana. Gerekmez mucize aklı olana. Ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren...

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İyi kullanılan az mal, kötü kullanılan çok maldan daha ziyadedir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama

elbette onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik.

ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ürpertir tabiat üfleyince rüzgarı, derin gök solu, ulu ses dokununca çarka, düşer ölümün gölgesi eşyaya. Başlar eşyada hareket kurtulmak için kendinden, daha öteye geçmek için arınmak gibi elbiseden. Yakalar ölümsüzlüğün sonsuz ipini, sonra ses olur. Zamanın idrak incisi ses, döner döner döner de yönelir sebebe. Sebep ey! Sesi damarla çizer, mutlak sözü damarda kanla çizer. Uzar bir göz ağrısının gecesi, uçsuz bir nehir gibi. Bir bebeğin ilk hecesi düşer ağzından ansızın ve bulur aklı yontan, o sonsuz sesi bulur. Sonra toprak sıkışır sıkışır taşar da renk olur tarlada. Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh'la gelir önümüze. Portakalla yayılır, karanfilde tutuşur, karar kılar denizde. Renk denizde karar kılan ebedi tarla olur. Renk baş kaldırırken, helezonlar çizerken ses, son fatih, su fetheder tabiatı. Döner, döner, dönür, eritir dağları, yobaz kayaları. Daha der, sığmaz kabına, yönelir göğe teslim olur. Ve düşerken toprağa çağırır, sebep ey! Her sabah bütün bitkiler iştahlı bir çocuktur. Emer, emer, emerler toprak anayı. O sultan hazinesi, o hep veren sonsuz cömert anayı. Yeşil hayat, kırmızı hareket, sarı sabır emerler ve beyaz iman çizer sesini, tamamlar kavisini. Sebep

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: İyi kullanılan az mal, kötü kullanılan çok maldan daha ziyadedir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Hakem Celle Celaluhu ismi mübarekini okumakla başlayacağız programımıza. El-Hakem, hüküm kendisine ait olan, hüküm yetkisini elinde tutan, son hükmü verecek olan, hükmeden, hakkı yerine getiren, ilmi, sözü, işi tam ve doğru olan demektir. Kasas Suresi. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz. Değerli kardeşlerim, O öyle bir hükümdardır ki, O'nun hükmünü reddedecek veya erteleyecek hiç kimse yoktur. O öyle bir hükümdardır ki, hak ile batılı birbirinden ancak hak ile O ayırır. O Celle Celaluhu hikmet sahibi bir hakim olduğundan hikmetini mutlaka icra eder. Emrine itaat edeni mükafatlandırır. Emrine karşı geleni de cezalandırır. Kulluk, onun hikmetine boyun eğme sanatının adıdır. O hakimin hükmünü dilediği gibi uyguladığını bilirsen, yani inanır, iman edersen, onun hükmüne teslim olursun. Ve onun yasaklarından sakınır, senden razı olmasını dilersin. Bunun için de ömrünü salih ameller işlemekte geçirirsin. Mevlana Celaleddin Rumi beni şakî diye yazmışsa, cehenneminde ebedi olarak beni yakmak diliyorsa bile, Rabbim olduğu, ben de onun mülkü olduğum için hükmüne razıyım diyor. Kulluk onun hükmüne razı olmaktır. Kulluk onun hükmüne razı olmaktır. Kazasına, kaderine rıza göstermenin neden, niçin, nasıl diye sormamanın adıdır kulluk. Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu hükümleri değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Küçük ve aciz kafalarıyla Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerine karşı koyanların, Allah Celle Celaluhu'yu inkar edenlerin akıbetlerine tarih boyunca bakınız. Onların isimleri, cisimleri bile hatırlanmıyor. O kulluğun zirvesindeki nur insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri asırlardır Allah'ın selamı üzerlerine olsun, Rabbim onları rızasını kazanmakla şereflendirsin dualarıyla anılıyor. Kulluk Allah'ın hükümlerine kayıtsız şartsız teslim olmanın adıdır.
sahabeler radıyallahu anhum ecmain, Allah onların hepsinden razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sözünü başlarına tac ettiler. Hadislerin mucibince, gereğince hareket ettiler. Onlar hayatlarına Kur'an-ı Kerim'i hükmedici olarak aldılar ve onun hükümleriyle hayatlarına çekidüzen verdiler. Ve o asra, o zamana saadet asrı dendi. Altın asır. O asrın insanları gökteki yıldızlara benzetildi. Kainatın güneşi tarafından. Evet, Nebiler Nebisi İslamiyet'in güneşi, o güneşten istifade eden sahabeleri ise gökteki yıldızlar gibidir.

En'am suresi. Allah size kitabı açıklanmış olarak indirdiği halde ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz o Kur'an'ın gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Aziz kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insanın karşılaşacağı her olayda çözüm bulmak, doğruya ulaşmak için başvuracağı yegane kaynaktır. Ve Allah Celle Celaluhu onu ve içindeki hükümleri kıyamete kadar koruyacağını vaat etmiştir. Hicr suresi. Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik, elbette onun koruyucusu da biziz. Maide suresi. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, İster onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüveriyorlar? Onlar inanıcı değillerdir. İçinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Müslüman olan peygamberler Yahudiler hakkında hükmederler. Kendilerini Tanrı'ya adamış zahitler, alimler de Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla hüküm verirler. Ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, benden korkun, ayetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, İşte onlar kâfirlerin ta kendileridir. Ey Rabbimiz, bizi El-Hakem isminin tecellileriyle yaşayan, yaratılışının gayesi olan kulluğunu en iyi şekilde yapan, hükmüne razı olan, hükümlerini vaaz ettiğin kitabını okuyup anlayan ve onları hayatına eksiksiz olarak geçirenlerden eyle. Zümer suresi. Yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak, kitap ortaya konacak, peygamberler ve şahitler huzura getirilecek ve aralarında hakla ve adaletle hükmedilecektir. Onlara haksızlık yapılmayacaktır buyuran Yüce Rabbimiz. O gün, o zorlu gün geldiğinde rahmetine mazhar olanlardan, fazlınla muamele görenlerden, kitabı sağ tarafından verilenlerden eyle bu aciz kullarını. Yunus suresi. O hükmedenlerin en hayırlı.

العدل جل جلاله. العدل çok adil olan, asla zulmetmeyen, kullarına da adil olmayı, adaletle davranmayı emreden demektir. Âl-i İmran Suresi. Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Aziz dinleyenlerimiz, şu fani dünyada biz aciz insanlar adaleti bir terazi ile simgelemişiz. Terazi dengeyi anlatır. İki kefesine konulan şeylerin dengede olması doğruyu, hakkı, adaleti getirir fertlere ve toplumlara. İnsan muameleleri de bozulmaz bu şekilde. Allah Celle Celaluhu insanı tek başına yaşasın diye yaratmamış. Onu sosyal bir varlık olarak toplum içinde insanlarla ilişkiler kuracak kabiliyetlerle donatmış ve ümmet olma bilinciyle yaşayan bir İslam toplumu kursunlar istemiştir. Yüce dinimiz İslam'da dağlara çekilip ebedi olarak münzevi hayat yaşamak, yani toplumlardan kopmak, sosyal hayatın dışında kalmak doğru bir davranış olarak algılanmaz. İnsanın son nefesine dek koşuşturması ve insanlara yardımcı olması beklenir. Dolayısıyla İnsan münasebetleri çok mühim bir hale gelir. Müslüman kişi fert bazında eğitilirken güçlü, imanlı, birbirlerine sevgi ve saygı duyan, aralarında adaletle hükmeden, haksızlığın, zulmün olmadığı bir toplum hedeflenir. Allah Celle Celaluhu adildir. Maide Suresi. Şüphesiz Allah adaletle hüküm yürütenleri sever. Gidişin vaad olunan güne doğru olduğu ve o gün herkesin hesaba çekileceğini anlatır Yüce Allah Celle Celaluhu. Enbiya Suresi. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir. Hesap görenler olarak da biz kafiyiz. Zilzal Suresi. O gün kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Aziz kardeşlerim, bu geçici dünya imtihan dünyasıdır. İnsanoğlunun gücü her şeyi bu dünyada çözümlemeye yetmez. Olaylar karşısında, hadiseler ve meseleler karşısında adil olup hakkı teslim edemez. Nice dalalet ehli ceza almadan, nice hidayet ehli de mükafatını görmeden göçer
ve gider bu dünyadan. Zerreden küreye dek her şeyde saltanatını, hikmet, intizam ve ölçüyle gösteren Allah Celle Celaluhu, kendi himayesine sığınan, iman eden ve diğer kullarına adaletle davranan imanlı kullarına iltifat ederek, rahmet ederek yaptıkları hiçbir ameli boşa götürmeyecek ve adaletle davranacaktır. İnşikak Suresi. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne

iman edenler, adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana babanız, yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer dilinizi bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nahl Suresi. Şüphesiz ki Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir. Nisa Suresi. Şüphe yok ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Aziz kardeşlerim, ilahi adaleti tam olarak anlayabilmek için, onun adaletine sığınabilmek ve güvenmek için, onun hikmet dolu fiilleriyle yaratıp yönettiği evreni tanıma ve o muhteşem dengeyi, yaratılıştaki nizamı çok iyi anlamak lazımdır. Bunu gören sonucu sadece Allah'tan bekler Celle Celaluhu. Biz insanlar için bu dünyanın yüzü ebedi bir aleme bakmaktadır. Bu dünya o ebedi dünyanın tarlası hükmündedir. İnsan kabiliyetleri nispetinde bu tarlayı ekiyor, özleri dünya toprağı altında kalıyor ama sümbüller, meyveler, yemişler, mahsuller ahirette toplanılıyor. Bize düşen sadece kulluk. Yani dünya toprağını ekmek, sonuç yüce Yaradan'ın muhteşem huzurunda alınacak. El-Adil'dir o, zerreyi dahi boşa götürmeyendir. Bu ismin tecellileriyle yaşamak istiyorsak, insani münasebetlerimizde adil olmalıyız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkalarına da yapmamalıyız. Çevremizdeki ilk daireye, eşimize, yavrularımıza adil davranmalı, aile içi olayları adaletle halletmeliyiz. Adalet doğruluk getirir. Doğru olmalıyız ki yanımıza da yaklaşan herkes güven duymalı, huzur duymalı. Tartalım kendimizi vicdan terazisinde, bakalım ne kadar ağırlığımız var. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. O müthiş teraziye, kıyamet günü kurulacak o dehşetli mizana ne kadar hazır olduğumuzu kendimizi tartarız.

anlamaya çalışalım. Yunus Suresi, sizin tümünüzün dönüşü O'nadır. Allah'ın vaadi gerçektir. İman edip salih amellerde bulunanlara adaletle karşılık vermek için yaşamayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur. İnkar edenler için ise küfürlerinden dolayı onlar için kaynar sudan acı bir içecek, bir azap vardır. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: olsam sen yerine.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Dinliyorum ruhumu, gurbetten usanmışım. Bunca dağ sılaya dayanırım sanmıştım. Her yeri vatan saymada meğer aldanmışım. Herkesle hemdem olacağıma inanmıştım. Milli ikbalimize koşarken nefes nefes, ülkemde yaşayıp orada ölmek hayalimdi. Bir gam melodisi bu yerde duyduğum her ses. Yutkunuyorum belirsiz duygularla şimdi.

Hiç bilmem gönlümün bu sevdadan bıktığını. Yer yer bükülmüş olsa da irademin kaddi. Kim görmüş Mecnun'un Leyla'yı bıraktığını. Hep bu oldu dünyada düşüncemin serhaddi. Bir buz gibi gözümde her sabah doğan güneş. Kabuslar gibi çöküyor çökünce her gece. Gündüzler burada kabir karanlığına eş. İnsanlar ufuksuz, hayatsa tam bir...

Renkler bir darlığın ağında, hepsi de gri. Anlamsız birer tümsek o koca gökdelenler. Duygular derbeder, düşünceler serseri. Bir hiçe bağlı burada doğanlar, ölenler. Üzgünler monoton, bayramlarsa bir karnaval. Adeta bir çöl gibi bana bu koca diyar. Izdırap, tam ızdırap. Neşenin rengi melal. Hazanla inim inim duyduğum yaz, bahar. Vermiyor bencesini zevku safanın hayat. Fecre kapalı sanki gönlümdeki tepeler. Hep ümide koşsam da sarsılıyor hissiyat. Kaplıyor ufukları siyah siyah perdeler. Yok yaşamanın bu ülkede ölümden farkı. Sisli, dumanlı geçiyor inatına zaman. Hiç duyulmuyor hayattan dinlediğim şarkı. Tın tın nabızlarımızda, ruhumdaki afakan. İç murakabe deyip kendimi dinliyorum. Gördüğüm çerçevede yapayalnız efkarım. Bir mum macerası yanıyor ve eriyorum. Olsaydı aydınlatmak bari yanarken kârım.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sana üç emanetim var oğul. Ne olursa olsun koru. Biri namaz, miracındır. Sakın, sakın ha terk etmeyesin. Biri Kur'an'ındır, oku. Oku ki Rabb'ı bilesin. Biri Resul sünnetidir. Uy ki alem gıpta etsin oğul.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adiz zerrat kainat. Ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha ala Resulina sebebiyle. Çok değerli, çok kıymetli davet ediyordu dinleyicilerim. Bugünkü Nur İklim programında, Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. cema hikmet istiazeden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk edesin. 13. cemayı bitireceğiz diye niyet ettik inşallah. Hakikaten çok muazzam sorular var, sualler var. Hususen ehli dalletin, ehli küfrün, ehli ilhadın, ehli imanı tasallutu, ehli iman efendime söyleyeyim vesvese vermesi, ehli imanın hücum etmesi ve bunlara karşı ehli iman kendisini nasıl muhafaza edecek ve bu asırda insanların akıllarında, kalplerinde olan suallere 13 dilemma çok güzel cevap veriyor. Hani daha önceki dersimizde dedik, artık ehli dalet ve ehli küfür çok müthiş bir şekilde ne yapıyor, hücum ediyor yani. Yani taarruz ediyor ehli imana. Eğer ehli iman bir kalesi yoksa, bir sığınağı yoksa, bir istinadgahı, eğer bir nokta istinada istinad etmezse, bunlara karşı ne olur dedik? Mağlup olur dedik. Evet, dördüncü işarete geldik. Evet, eğer dersimizi evinizde, iş yerinizde, efendime söyleyeyim ofisinizde, masa başında veya müsait bir yerde takip ediyorsanız, siz de 13 Nisan'ı açarak bizim dersimize iştirak edebilirsiniz. Veya telefonunuzdan müsait bir yerdeyseniz 13 Nisan'ı açarak dersimize iştirak edebilirsiniz. Seyahatteyseniz, araç içindeyseniz dersimizi dinlersiniz. Fakat bu dersi tekrar nurlardan okumak lazım. Risale-i Nur'un müşidi yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Üstad'ı yine Risale-i Nur'dur. O sebepten sadece dinlemek değil, efendim söyleyeyim, nurlarla baş başa kalmak da lazım. Üstadımız öyle diyor. Velev 5-10 dakika dahi olsa nurlarla iştigal etmek diyor yani. Çok kıymetli diyor buna. Evet, dördüncü işaret başlamadan önce Üstadımız burada vesveseyi çok güzel anlatıyor. Yani şeytanın ehli dalet vesvese vermesi ve buna karşı nasıl bir tedbir alacağız? Yani bu hastalıkların ciddi bir rahatsızlık olmuş artık. İnsanlar bunu psikolojik olarak ağır bir hastalık gibi görüyor artık. Tabii vesvese ileri derece gelince insanı ağır hasta yapıyor yani. Onun için bu dersimizi dikkatle dinleyelim inşallah. Dördüncü işaret, Adem şerri mahz. Evet, dördüncü işaret. Dördüncü işaretine geçiyoruz. Beşinci işaret, bunları okumuşuz, işaret atmışız. Altıncı işarete geldik. Altıncı işaret, şeytanın en tehlikeli bir destesi şudur ki, bazı hassas ve safi kalp insanlara tahayyülü küfriyi tasdiki küfürle iltibas ettiriyor. Tasavvur daleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Ve imkan-ı aklı şeklinde gösterip imandaki yakinine münafi bir şek tarzını veriyor. O vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içinde düştüğünü tevehüm edip imandaki yakinini zail olduğunu zanneder. Yeyse düşer. O yeis de şeytana maskara olur. Şeytan hem yeisini hem o zayıf damarını hem o iltibasını çok işlettirir. Ya divane olur yahut her çibat abat der, dalete gider. Şeytanın bu destesini, mahiyeti ne kadar esassız olduğunu bazı risalelerde beyan ettiğimiz gibi burada icmalen bahsedeceğiz şöyle ki. Nasıl ki aynada yılanın sureti sırmaz ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi terbis etmez. Öyle de hayal veya fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tağir etmez. Hürmetli edebi kırmaz. Çünkü meşhur kaidedir ki tahayyül-i şetim şetim olmadığı gibi tahayyül-i küfür dahi küfür değil. Ve tasavvur dalalet de dalalet değil. İmandaki şek meselesi ise imkan-ı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil. Ve o yakini bozmaz. İlmi usulü dinde kabaid-i mukarredendir ki innel imkâne zâti lâ yunâfil yakînel ilm. Mesela barla denizi su olarak yerinde bulunduğuna yakinimiz var. Halbuki zatında mümkündür ki o deniz bu dakikada batmış olsun ve batması mümkünattandır. Bu imkan zati madem bir emareden neşet etmiyor, zihni bir imkan olamaz ki şek olsun. Çünkü yine ilmi usul dinde bir kaide-i mukarredir ki la ibrete le ihtimali hayrin nasi en delil. Yani bir emareden gelmeyen bir ihtimal zati ise bir imkanı zihni olamaz ki şüphe verip ehemmiyet olsun. İşte bu desti şeytaniye maruz olan bir çare adam hakaik imaniye yakinli böyle zati imkanlarıyla kaybediyor zanneder. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında beşeriyet itibariyle çok imkanı zatiye hatırına geliyor ki imanın cezme yakinine zarar vermez. Fakat o zarar verdi zanneder, zarar düşer. Hem bazen şeytan kalp üstündeki lümmesi cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor, titriyor. Halbuki onun titremesi ve korkması ve Adem-i Rıza değil de delirdir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümbe-i şeytaniden geliyor. Veya şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor. Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da girmezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder. Senin istidadın hakka ve imanın muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yeyse çüyüp helakete gider. Evet, baştan gelelim. Altıncı işaret, şeytanın en de tehlikeli bir destesi şudur. Evet, çok tehlikeli. Buna karşı kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Nedir? Bazı hassas ve safi kalp insanlara tahayyülü küfriyi tasdik küfürle iltibas ettiriyor. Tasavvuru dalleti, dalletin tasdik suretini gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Bakın, hassas ve safi kalp insanlara hayale bir küfür getiriyor. Önce insan hayaline getiriyor. Daha sonra o hayale getirdiği şeyi sanki o insan kendisi tasarlamış, kendisi tasdik etmiş, kendisi istiyor gibi ne yapıyor? Önce hayale getiriyor. Daha sonra safi insanlar tasdik ettiriyor ve ne yapıyor insan? Allah muhafaza ümitsizliğe kapılıp bir anda günaha girebiliyor yani. Veya ne yapıyor? Efendime söyleyeyim, dalaleti tasavvur ettiriyor. Tasavvur dalaleti ne yapıyor? Sonra sanki o kişi tasdik ediyor gibi tasdik surete getiriyor. Evet. Çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Burada ince bir mana var. Başka bir sade üstadım şöyle diyor. İnsan örneğin bir haram gördü, Allah muhafaza. Haram bir manzara gördü. O an unutuyor. Fakat bu gördüğü manzara kalbinde saklanıyor. Bir yerde saklanıyor efendim söyleyeyim. Tam insan ibadet esnasında, ubudiyette veya bir böyle sakin bir vakitte veya hiçbir şey düşünmediği bir anda gözüne getiriyor. Ve insan ne yapıyor? Acaba benim kalbim ne kadar bozulmuş? Neden benim kalbim bozulmuş diye ne yapıyor? Bu şüpheye düşüyor bakın. Hayale getiriyor. Hani dallette de böyle, küfürde de böyle. Dalleti veya küfürü hayaline getiriyor. Sanki o dallete ve küfürü o işliyor gibi ne yapıyor? Tasdik ettirmeye çalışıyor. Evet. Çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Allah muhafaza yani. Üstadımız öyle diyor ya, vesvesenin de bir sebebi bu diyor yani. Yani insanın mazide, alamazda işlediği günahlar insana ne yapıyor yani? O hayaline getire o günahlar sürekli nazara getirerek seni böyle günahkar, kalbin bozulmuş, efendim söyleyeyim sanki istikametten çıkmışsın gibi gösteriyor. Evet. Münafi bir şek tarzını verir. O vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içine düşer. Halbuki bak, küfür de değil. Bakın önce şeytan nasıl insan tuzağa düşürüyor, nasıl, ne kadar tehlikeli. Önce hayale getiriyor. Daha sonra hayale getirdikten sonra sanki o kişi işliyor gibi tasdik ettirmeye getiriyor yani. Ne yapıyor? Kişi bu sefer tevehüm ediyor. Efendim şüpheye düşüyor ve ne diyor? Sanki küfre düştüm, sanki derde düştüm. Yeise düşer. O yeise şeytana maskara olur. O sebepten dolayı insan bir vesveseye kapıldığı zaman, aklına hayaline bir vesvese geldiği zaman ne yapacak? Onun çok üzerinde durup onunla kendini ne yapmayacak? Yaralamayacak yani. Yani vesvese, üstadımız ileride başka bir yerde diyor yani. Yani gecede uyandın, gözüne bir efendim ip ilişti. Onu gözüne büyüttün, büyüttükçe büyür ve seni korkutur yani. Yani vesvese onun gibi, hayaline bir şey geldi efendim özürüm. dallet, küfür ne geldiyse artık, hayaline gelen şeyi ne yapacaksın? Efendimiz o an Cenab-ı Hakk'a tövbe istiğfar edip devam edeceksin, ibadetini devam edeceksin yani. Yoksa ne oluyor insan? O zaman vesveseyi aleminde büyüttüğü zaman şeytana maskara oluyor yani. Evet. Şeytan hem yeğesini hem zayıf damarını hem o iltifasını çok işlettirir. Ya divane olur ya da her cibat abat der, dalete girer. Veya ne yapar artık ben zaten bozulmuşum der, dalete girer ama olsun. Şeytanın bu destesinin mahiyetine kadar esassız olduğunu bazı hissede beyan ettiğimiz gibi burada icmanen söyleyelim. Şöyle ki, nasıl ki aynada yılan sureti ısırmaz. Aynada bir yılan resim var. Yılan efendime söyleyeyim. Var fakat yılan aynada görüyorsunuz. Bakın sureti, aynadaki o suret ısırmaz. Yılan resmi koyduğunuz aynaya ısırır mı ısırmaz. Bakın. Ateşi misal yandırmaz. Ateşi aynada gördünüz. Ateş aynaya ne yaptı? Aksetti. Elinizi vurdunuz aynaya yaktı mı sizi? Yakmadı evet. Öyle de hayal ve fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri, dalletin gölgeleri, şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tahayyül etmez. Aynen öyle dedi. O çirkin sözler, efendim, o dalletin gölgeleri sizin imanınıza bir izniyle zarar vermez. Tahayyülü şetim şetim olmadığı gibi tahayyülü küfür daha küfür değil. Küfürü hayal etmek veya hayaline gelen küfür, öyle diyeyim, hayal etmez küfür de hayaline gelen küfür, hayaline gelen dallet insanı ne yapmaz? Dalletin içine götürmez. İmandaki şek meselesi ise imkanı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil ki o yakini bozmaz. İlm-i usulü dinde kavaid-i mukarredendir ki mesela Barla Denizi su olarak yerinde bulunduğuna yakınımız var. Hepimiz görüyoruz Barla Denizi. Elinde var. Halbuki zatında mümkündür ki o deniz bu dakikada batmış olsun. Batabilir. Değil mi? Kıyamet kutuzan nasıl bütün okyanusları taşıyacak? Yani batabilir. Fakat bu imkanı zaten madem bir de madem neşet etmiyor, zihni bir imkan olamaz ki şey olsun. Çünkü yine ilm-i usul dinde var. Ne diyor? Bir emareden gelmeyen bir ihtimal zatı, bir imkan zihni olamaz ki şüphe verip ehmet olsun. Fakat bu nedir? İhtimaldir. Yani. Değil mi? İhtimal yani. İşte bu desaisi şeytane maruz olan bir çare adam, hakaik imaniye yakinimi böyle zatı imkanlarıyla kaybediyor zanneder. Mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında beşeriyet itibariyle çok imkan zatı hatına geliyor ki, İmanın cezme yakine zarar vermez. Fakat o zarar verir. Zanneder, zarar düşer. Peygamberimiz Aleyhisselam beşer itibariyle. İnsan aklına acaba Peygamberimiz böyle mi yaptı? Acaba şöyle mi yaptı? Bak aklına geliyor. Aklına gelmesi insana zarar verir mi? Vermez. Fakat onun üzerine düşüp, onu düşünüp, onun üzerine karar verip, efendim söyleyeyim, tehlikeli şeylere tasdik ederse o zaman zarar verir. Efendim. Hem bazen şeytan kalp üstündeki lümme-i cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. Değil mi? Sürekli şeytan ne yapıyor? Lümme-i şeytaniyeden üfürüyor. Yani sürekli üfürüyor. Efendim söyleyeyim. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor, titriyor. Halbuki onun titremesi, korkması Adem-i Rıza delildir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümme-i şeytaniyeden geliyor. Şeytan tarafına ihtiyaç ediyor. Yani insan Allah Allah ya ben Allah hakkı Cenab-ı Hakk'ında ne düşünüyorum? Neler geldi aklıma? Ben dallete girdim, küfre girdim değil. Diyeceğiz ki o limbe-i şeytaniden gelmiş. Efendim söyleyeyim bu bir vesvesedir. Efendim bu şeytanın insanı yoldan çıkarması için bir vehmi bir şeydir deyip geçeceğiz. Evet, Cenab-ı Hakk'a sığınacağız, tövbe istiğfar edeceğiz. Evet, hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife bakın. İnsanda akıl, kalp, sır, ruh, nefis var. Ve üstadımız diyor teşhis edemediğim birkaç latife var diyor. İhtiyar ve idare değil dinlemezler. Bazen insan dinlemezler yani sen efendime söyleyeyim ihtiyarı geçerler yani dinlemezler. Belki de mesuliyet altına giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar ki hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeye giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki senin istidadın hakka ve imanın muvafık değil ki böyle ihtiyarsız bahtı şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yeyse düşüp helakete gider. Evet, insan hakikaten vesveseye kapıldığı zaman, vesveseyi aleminde büyüttüğü zaman, vesveseyi düşürdüğü, çok fazla düşündüğü zaman ne yapıyor? Yeyse düşüyor yani. Yani böyle bir zamanlar bir öğrenci, bir talebe kardeş vardı üniversiteyken, böyle abdest alırken vesveseye düşüyordu. Daha sonra bu vesveseyi aleminde büyüttü, daha sonra artık böyle çok ciddi sıkıntılar girmeye başladı yani artık. Abdest üstüne abdest. Namaz tekrar namaz. Artık çok ciddi ileri dereceye geldi artık yani. Bakın yani ağırlaştırdı yani artık. Ağır bir psikolojik rahatsızlık geçirmiş oldu yani. Yani o vesveseyi insan ibadeti yaptığı zaman kalben bakacak, kalbi rahatsa mutmain ise efendime söyleyeyim tamam diyecek inşallah, devam edecek yani. O sebepten dolayı yaptığımız şeylerde bazen hayaline bir şey geliyor. Ne yapacak o esnada? Tövbe istiğfar edeceğiz. Cenab-ı Hakk'a sığınacağız. Ya Rabbi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Şeytan Rabbi euzubike min hemezatiş şeyatin. Allah'ım şeytan ve şeytanın vesveselerinden sana sığınıyorum Allah'ım. Deyip böyle Cenab-ı Hakk'a sığınmak lazım. Tövbe istiğfar etmek lazım. Evet. Yedinci işaret. Mutezile imamları şerrin icadını şer telakki ettikleri için küfür ve daletin hırkatını Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'a tasdik ediyorlar. Beşer kendi efalinin halkıdır diye dalete gidiyorlar. Hem derler bir günah-ı kebire işleyen bir müminin imanı gider. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz. Çünkü dünyada gayet cüzi bir hapis korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam ebedi bir azabı, cehennemi ve halkın gadabını nazar ehmiyeti almayacak derecede büyük günahları işlerse elbette imansızlığa delalet eder. Evet, çok önemli. Mutezile imamlar ne diyorlar? Allah diyorlar şerri yaratmaz. Allah şerri yaratmaz diyorlar, icat etmez diyorlar. O sebepten şerri, küfrü, daleti Cenab-ı Hakk'a vermiyorlar. Peki ne yapıyor böyle demekle? Güya Allah'ı takdis edip Allah'ı sena ediyorlar. Ne diyorlar? Beşer kendi efkalinin halkıdır. Yani bir şer yaptıysa beşer yaratmışsın maşa. Beşer kendi şerini kendisi yaratmışsın maşa gibi. Bak böyle düşünmekle ne yapıyorlar? Dallete giriyorlar. Hem derler bir günah kebiri işleyen bir müminin imanı gider. Hatta küfre girer diyorlar değil mi? Yani bir büyük günah birisi işleyen imanı gider artık. İmansız diyorlar yani. Çünkü böyle demekle ne yapmaklar? Cenab-ı Hak sanki böyle tasdik ediyordu gibi. Evet, buna çok güzel bir cevap veriyor üstadımız. El cevap. Birinci şıkkın cevabı şudur ki kader istasını izah edildiği gibi halk şer şer değil belki kesbi şer şerdir. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddem olduğu için o şerrin icadı neticeler itibariyle hayır olur, hayır neticeler. Yani bir şeyin yaratılması şer değil. O şeyin yanlış yerde kalması şerdir. Yani halk şer şer değil yani. Yani yaratılışta şer yok. Fakat o şeyin kendi efendime söylediğim hayırlı şerde değil başka şerlerde kullanılması şerdir. Nasıl mesela? Mesela ateşin yüz hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar su ihtiyarıyla ateşi kendilerinde şer yapmakla ateşin cadı şerdir diyemezler. Ateşte binlerce hikmet var. Şimdi bir adam alsa ateşi, bir ev alsa, ev yansa değil mi? Veya bir adam alsa ateşi, bir aracın içine alsa, araç yansa bu ateş yaratılması şerdir diyebilir mi? Su maaşı diyemez yani. Bakın ateşin yaratması binlerce hikmet var. Binlerce hikmet var. Bu binlerce hikmetten insan ne yaptı? Bak halk şer değil. Kesbi şer, kendi kesbiyle aldığı ateşi ne yaptı efendim? Müslüm şer yaptı yani. Aynı şekilde yağmurun yağması şer midir? Su maaşı. Binlerce hayır var. Ama yağmur yağdı bir yerde sel oldu. Niçin yağdı? Şer oldu diyemeyiz yani. Değil mi? Evet. Evet, kesb ise mübaşeret yüzeye olduğu için hutsi bir netçeyi şer yani masar olur. O kesb şer şer olur. Fakat icat umumi netçelere baktığı için yani hayır olması umumi netçeye bakar. Cüz'i netçeye bakmaz. Değil mi? Umumi netçeye baktığı için icat şer şer değil belki hayırdır. İşte Mutezile bu sırrı anlamadıkları için halk şer şer demişler. Mutezile ne diyorlar? Şerrin yaratılması. Şer diyorlar sumaşa. Çirkin icat çirkindir diye Cenab-ı Hakk'a taktığı için şerrin canını ona vermemişler. Dalede düşer. O bil kaderi hayır ve şerri. Biz ne yapıyoruz? Hayır ve şerrin Cenab-ı Hak'tan olduğuna iman ediyoruz, itikad ediyoruz. Evet, son suali okuyup bitirelim. Biz aynen vakti sonuna geldik. İkinci şık, günah-ı kebire işleyen nasıl mümin kalabilir diye sualleri cevapsı. Evet, evvela sabık işaretlerde onların hatası bir katli bir suretle anlaşılmıştır ki tekrar hacet kalmamış. Saniye nefsi insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti, müeccel gayip bir batman lezzeti tercih eder. İnsan hepsi, insan inlense acıda, insanla acı yaşayır ve insanla hazırda olan mükafat ister. Evet, insan hazırda olan mükafat ister. İnsan, efendime söyleyeyim, ne ister? Efendime söyleyeyim, bir dirhem hazır lezzeti, yani muaccel olan hazır lezzeti, ilerideki bir batman lezzetleri tercih edebilir yani. Hazır bir tokat korkusundan, ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Hem insanda hissiyat galip olsa, aklın muhakemesini dinlemez. Bazı insanlar çok hissiyat der diyor. Çok hissi hareket ediyorsun yani. Yani hissiyat devreye girdiği zaman akıl arka planda kalır. Hani gençlerde diyoruz ya, hissiyatıyla hareket ediyorlar. Yani aklıyla hareket etmiyorlar. Hissiyat olduğu yerde akıl arkada kalıyor yani. İnsanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet hazırayı ileride gayet büyük bir mükafat tercih eder. Az bir hazır sıkıntıdan ileride bir büyük azab-ı meclisinden ziyade çekinir. Çünkü tevehüm ve heves ve his ileri görmüyor ve inkar ediyor. Nefis dahi yardım etse mahad-i iman olan kalp ve aklı susar, mağlup oluyorlar. Ya nefis de yardım etse insan hissiyat ile hareketleri ne oluyor? Allah muhafaza. Ne oluyor o zaman? Mahad-i iman zarar görüyor. Bu sefer insanın kalbi, aklı sükut ediyor yani. Şu halde kebair işlemek imansızdan gelmiyor. O zaman bir insan kebair işlese bu insana imansız diyemeyiz. Ne deriz? His ve hevesin ve vehmin galibesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri geliyor. Cenab-ı Hak bizi istikamete ayırmasın. Hissimize, hevesimize değil, istikametle sırat-ı müstakimine gitmeyi nasip eylesin diyoruz inşallah. Evet, hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytan ins ve cinni çabuk insanları o yola sevk ediyor. Gayet cahi hayret bir haldir ki alem ve kanına sadise sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddet ömründe dünyana da aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini o baki alemin

0: bizleri kendine kul kabul et. Emanetini kabul etmek zamanına kadar bizlere emanet demin kılıyoruz. Rabbim istikametten ayırmasın inşallah. Dünyanın fani, cazibedar güzelliklerine aldanmadan ebedi hayata hazırlık yapmayı nasip eylesin inşallah. Hakikaten asır çok tehlikeli. Üstadımız diyor, müthiş de hacumata karşı yani. Müthiş bir hücumat var. Ehli imana, Kur'an'a, Müslümanlara hücum var. Bunlara karşı Kur'an karesine gidip istikbarla Rabbimizde tövbe istikbar etmemiz lazım. Evet, başka bir Nurkilim programına geçmek dileğiyle her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz köyde, ilde, ilçede, kasabada neredeyseniz internet üzerinden Davet Radyo yazarak dersimizi dinleyebilirsiniz. Haftanın 7 günü, elhamdülillah 7 günü efendime söyleyeyim sabah 7.30 akşam üzeri de işte ikinden sonra saat 5 gibi dersimiz veriliyor. Risale-i Nur dersimiz veriliyor. Nur İkilim'i her gün farklı abiler dersler okuyor. Bulunduğunuz yerlerde derslerimizi takip edebilirsiniz. Ve yine olduğunuz yerlerdeki Nur sohbetlerine katmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur derslerini şak edebilirsiniz. Tekrar başka bir Nur İkilim programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

Başka bir tepeden. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter. Ne gerevraklı şehirler görülür dünyada. Lakin esrarlı güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de öden, sen de yatan. Eren köyünde bahar. Canan aramızda bir adındı. Şiirin gibi hüsnü ana ünvan. Bir sahile hem şerefti hem şan. Çok kere hayalimizde canan bir şiiri hatırlatan kadındı. Doğmuştu içimde ta derinden yıldızları mavi bir semanı. Hazzıyla harap edim edanı. Hala mütehayyili sadanı gönlümde kalan hislerinde. Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Kulya gibi hoş geçen zamanda sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalı. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez hele köyde bir baharı. Endülüs'ten kız. Zil, şal ve gül. Bu bahçede aksın bütün hızı. Şevk akşamında Endülüs, üzdeba kırmızı. Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri. Her rengi istemez gözümüz, şimdi aldadı. İspanya dalga dalga bu akşam bu saldadı. Alnında halka halkadır aşık tekakülü. Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü. Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir. İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir. Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi. Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kere öpmeli. Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle. Her kalbi dolduran zile, her sineden oley. Siste söylenir. Birden kapandı, birbiri ardınca perdeler. Kandilli, göksu, kanlıca, istinye neredeler? Son zümrüt ortasında, muzaffer akıp giden firuzen eri nerede? Düğün saklıdır neden? Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri. Eylül sonunda böyledir İsviçre gölleri. Bir devri lanetiyle boğan şairin sisi, vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi. Hulyama bir eza gibi aksetti bir daha. Örtün müebbeden uyu eşe. O beddua. Hayır, bu hal uzun süremez. Sen yakındasın. Hala dağılmayan bu sisin arkasındasın. Sıyrıl beyaz karanlık içinden. Parıl parıl. Berraklığında bilme nedir. Hafta, ay ve yıl. Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın. Hiçbir zaman kader bizi senden ayırmasın.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi. Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi, o ki ümmetin iki cihan serveri.

0: Allah Resulü'nün diliyle her biri bir yıldız olarak nitelendirilen ashab-ı kiramın parlak ve sönmeyen yıldızlarından biri de Abdullah bin Revaha'ydı. Akabe'de Hazreti Peygamber'e biat eden, Bedir'de Uhud'da savaşan, Hudeybiye ve Hayber gazalarında bulunan ve nihayet Mu'te'de şehadet şerefine nail olan mücahit bir sahabiydi Abdullah bin Refaha. Resulullah'ın şüphesiz kardeşiniz boş ve batıl söz söylemez övgüsüne mazhar olan bu güçlü şair, sahabi, Peygamber Efendimiz'e duyduğu sevgiyi şöyle dile getiriyordu.
1: Şafak söktüğü, tan yeri ağardığı sırada ne mutlu bize ki Kur'an'ı okuyan Resulullah bulunuyor aramızda. Aydınlıklara çıkardı bizi karanlıklardan sonra. Buyurduğu her şeyin gerçek olduğuna inandık tereddütsüz gönüllerimizden biz de ona. Uyku çekerken müşrikler yataklarında, gecelerdi o döşeğinden uzaklarda.

Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Allah'ın salatu selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın.

Sen gittin, hayatın öbür ucunda bıraktın beni. Issızlaştı şehir. Yetim kaldı şarkılar. Sen gittin, ummanımı besleyen dereler gitti. Enlemler, boylanlar, ülkeler gitti. Şaşırdı yönleri, güney ve kuzey. Demirden kavilik, yelden hafiflik. Savaşlar, barışlar, gülüşler gitti. Sen gittin, aşımın hamuru gitti. Sen gittin, yapımın çamuru gitti. Sen gittin, Nisan'ın yağmuru gitti. Sen gittin, dünyanın uğuru gitti. Söylesene, ağzımın tadı mı kalır? Hangi beyaz keyif çatar çayımda? Sen gittin, aralandı sahte dünyam yokluğa. Bir yağ emmez çıkrık kolu hatıram. Sen içimde büyüdükçe ben küçülüyorum. Adını kazıyamadı zaman, nar tadında, kar suyunda. Sen gittin, servetim gitti. Sen gittin, izzetim gitti. Sen gittin, saadetim gitti. Yıkılmış bir hisar kaldı tevarüz. Bulutlara kan karıştı ardından. Sen gittin, sen gittin, örtüm gitti. Açıktayım öpürüyen. Muhteşem rüzgarlar dağımı yoklar. Tüm yangınlar beni yakar ilk önce. Tipi bir yandan, boran bir yandan biler dişim. Bende kalan en son yanını ister. Sen gittin, elim gitti. Sen gittin, kolum gitti. Sen gittin, dilim gitti. Sen gittin, gülüm gitti. Baştan sona diken doldu gülistan. Yedi veren suya saldı ıtrını. Kırağı düştü bülbüllerin sesine. Akreplere kaldı bütün türküler. Sen gittin, kala kaldım tam takır. Zenginliğim eteğinle sürüldü. Bir yığın suç, zillet bastı hanemi. Ateşten gömlek giydim. Şerbet içtim kızılcık. Tacirlere bayram oldu gidişim. Sen gittin mi?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz, ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Nuri çeşmi, Şah-ı Merdan, Mürtezasın ya Hüseyin. Hem ciğerpare-i Zehra, Fatıma Hayrun Nisa, Ehl-i Beyt-i Müşteva, Ali Abbas'ın ya Hüseyin. Sana gülle dokunan ümmit eder mi mağfiret? Gonca-i Gülşen, Saray-ı Mustafa'sın ya Hüseyin. Ehl-i Mahşer, Dest-i Hayder'den içerken Kevser'i, sen susuzlukla şehidi Kerbela'sın ya Hüseyin. Kıl şefaat arife, ceddin Muhammed aşkına, arsa-i mahşerde

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Yemen bölgesinde bir kabile, cömertliği ile bilinen bir kabile, Hatem-i Tayi'nin kabilesi, Tayi kabilesi vardı. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethediyor, onun arkasından Havazin ve Sakif kabilelerini İslam topraklarına katıyordu. O coğrafyada putperestliğin bitirilmesini istiyordu. Tayi kabilesi ise hala puta tapıcılığını sürdürüyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i bir birlikle Tay kabilesi üzerine gönderiyordu. Tay kabilesinin reisi Hatem-i Tayi'nin oğlu Adi bin Hatem'di. İslam birliklerinin geldiğini duyunca ailesini alıyor ve Şam'a kaçıyordu. Hazreti Ali Efendimiz'le Tay kabilesi arasında kısa bir çarpışma oluyor ama fazla direnç gösteremiyorlar ve teslim oluyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz esirler ve ganimetlerle Medine'ye dönüyor. Esirlerin içinde Adi bin Hatem'in kız kardeşi Sufane de vardı. Sufane edebi yönü güçlü, asil bir kadındı. Sufane Peygamber Efendimizle görüşüyor ve "Ya Muhammed, babam öldü, kardeşim ise beni terk etti. Kurtulmak için verecek bir şeyim de yok. Beni serbest bırak. Allah da sana ihsanda bulunsun," dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşinin kim olduğunu sordu. Sufane, "Adi bin Hatem," dedi. Peygamber Efendimiz Allah ve Resulünden kaçan adam buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sufane'yi serbest bıraktı. Bu cömert ailenin insanına bol ikramlarda bulundu, Sufane'ye güzel bir binit vererek emin bir kervanla Şam'a uğurladı. Kardeşine gönderdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sufane'nin kabilesinin hidayeti için Rahman-ı Rahim'e dua etti. Sufane Şam'da kardeşiyle buluştu. Sufane'nin gündeminde Peygamber Efendimiz vardı. Onun incelikli insani ilişkileri, onun tabii olan asil halleri vardı. Kalbe gönle seher yeli gibi esen tatlı halleri vardı. Sufane Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çok etkilenmişti. Çok şey öğrenmişti. Gördüklerini, yaşadıklarını kardeşine anlatıyor. Hiç zaman kaybetmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmesini istiyordu. Sufane anlattıkça anlatıyordu Efendimiz'i ve kardeşinin hemen Medine yollarına revan olmasını istiyordu. Ama Adi bin Hatem'de hala tereddüt, kaygı vardı. Ondaki bu kararsızlık halini gören kız kardeşi Sufane, "Neden düşünüp duruyorsun? Eğer peygamberse ona bir an evvel tabi olur, büyük bir hayra erersin. Yok eğer hükümdar ise itaatin ve biatınla hiçbir şey kaybetmezsin. Yemen'deki saltanatın yine elinde kalır. Üstelik hor ve hakir de görülmezsin," diyor ve kardeşini ikna ediyordu. Şimdi Adi bin Hatem Medine yolunda. Uzun bir yolculuktan sonra Medine-i Münevvere'ye geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'deydi. Adi mescide Peygamber Efendimiz'e geliyor. Adi bin Hatem'in boynunda gümüşten bir haç bulunuyordu. Peygamber Efendimiz Adi bin Hatem'in boynundaki gümüşten haçı görünce Tövbe suresinin 31. ayetini okuyor. Onlar hahamlarını ve papazlarını ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka ilah edindiler. Oysa onlara bir olan ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. O Sübhan'dır. Eşi ve benzeri yoktur. Onların koşmuş oldukları ortaklardan münezzehtir buyuruluyor.
Ayet bitince Adi bin Atem itiraz ediyor. Onlar diyor, hahamlarına ve papazlarına tapmıyorlar. Onları ilah edinmiyorlar. Onlara kulluk etmiyorlar diyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, evet ama onlar, hahamlar ve papazlar, onlara helal şeyleri yasakladılar ve haram şeyleri serbest bıraktılar. Onlar da haham ve papazlarının bu hükümlerine uydular. Bu tutum onların haham ve papazlarına kulluk etmeleridir buyurdu. Adi bin Hatem daha sonra kendisini tanıttı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayağa kalkarak nezaketle ilgilendi ve evine buyretti. Mescitten hane-i saadete giderken yaşlı bir kadın Peygamber Efendimiz'i durdurdu, uzun uzun konuştu, ihtiyaçlarını dile getirdi. Peygamber Efendimiz kadınla yakinen ilgileniyordu. Adi bin Hatem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın davranışlarını izlerken kendi kendine hiçbir hükümdar böyle davranmaz diyerek Peygamber Efendimizin hükümdar olmadığını tespit ediyordu. Hane-i saadete vardılar. Sadece bir minder vardı. Peygamber Efendimiz minderi Adi bin Hatem'e ikram etti. Kendisi ise yere oturdu. Adi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabi haline, tevazusuna ve misafirperverliğine hayran kaldı. Kalbinde ona dair ülfet ve muhabbet oluştu. Adi bin Hatem, benim dinim var, ben Hristiyanım dedi. Peygamber Efendimiz, ben senin dinini senden iyi bilirim buyurdu. Adi, benim dinimi benden iyi biliyorsun öyle mi diyerek hayretten kendini alamadı. Sen er rukusiye dininden değil misin? Hristiyanlıkla Sabilik arasında bir dinden değil misin? Sen kavminin elde ettiği ganimetin dörtte birini almıyor musun? Oysa ki bu senin mensup olduğun dine göre caiz değildir buyurdu. Sonra da ey Adi, Müslüman ol, selamet bulasın buyurdu. Ama Adi bin Hatem hala kararsızlık hal içindeydi. Gönlü olduğu gibi bütün bütün evet diyemiyordu. Onun halinin arka planını Peygamber Efendimiz şöyle dile getiriyordu. Ben senin niçin Müslüman olmak istemediğini biliyorum. Şimdi sen kendi kendine diyorsun ki bu dine girenler insanların en zayıfı, en fakiri ve güçsüz olanları. Oysa Allah'a yeminle söylüyorum ki kısa bir zaman sonra bu dinin mensupları arasında mal öyle çoğalacak ki sadaka kabul eden kimse kalmayacaktır. Yine herhalde seni bu dine girmekten alakoyan bir sebep de Müslümanların sayısının az, düşmanlarının sayısının çok olmasında görüyorsun. Ey Adi, sen Hire'yi bilir misin? Adi, duydum ama görmedim dedi. Peygamber Efendimiz, Allah'a yemin ederim ki bu din mutlaka tamamlanacak. Öylesine bir emanet ve asayiş temin edilecek ki bir kadın tek başına Allah korkusundan başka hiçbir korkuya kapılmadan Hire'den kalkıp Kabe'yi tavaf edecektir buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Adi bin Hatem'in iş dünyasındaki tereddütleri bir bir dile getiriyor ve onların açılımını beyan ediyordu. Adi bin Hatem'in kalbinde hiçbir pürüz kalmamıştı. Kelime-i şehadet getiriyor ve iman iklimine giriyordu. Peygamber Efendimizin davet yolu son derece açık ve berraktı. Hiçbir girifliğe yer vermeyen bir yol izliyordu. Önce karşısındaki insanın düşüncesini ve düşünceye bağlılığının derecesini anlamaya çalışıyordu. Karşılıklı konuşmanın anlamlı olabilmesi, bütünüyle yararlı olabilmesi buna bağlıydı. İkinci bir önemli konu vardı. Karşısındaki insanın düşüncesini, inancının ne olduğunu bildikten sonra o inancı, o düşünceyi ciddi boyutlarda bilmek gerekiyordu. Adi bin Hatem, ben Hristiyanım dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben senin dinini senden iyi bilirim buyurdu. Ve sonra da
onun dininin ayrıntılarına ilişkin bilgiler veriyordu. Sadece karşısındakinin inanç ve düşünce dünyasını bilmek ve o zeminde konuşmak yeterli değildi. İnanç ve düşünce dünyası zihin dünyasıydı, bilgi dünyasıydı. Bir de yaşanan hayat vardı, hayat tarzı vardı. Hayat tarzı olarak hizmete, hürmete alışmış insanlarla hayatında böyle bir durumun olmadığı insanlara ilişki aynı olmazdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu durumu ihmal etmiyordu. Adi bin Hatem'e hizmeti de ön planda tutuyordu. Aslında ise genel esas açık ve netti. Bütün insanlar tarağın dişleri gibi eşitti. Her bir insan Allah'ın indinde biricikti. Eşrefi mahlukattı. Mümin insan İslam'da derinleştikçe ayrıcalıklı bir beklentisinde olmazdı ve böyle bir muameleyle karşılaşmış olsa onu da kabul etmezdi. Kendisini kardeşlerinden bir üst konumda görmekten şiddetle uzak dururdu. Her insana özgü bir gerçek vardı. Her kalp sahibinin içinde olduğu bir husustu. İnsan alaka isterdi. Alaka görmediği zeminlerde durmak istemezdi. Kalbin tabiatı böyleydi. Kalp gülen yüz isterdi. İçten alaka isterdi. Gönülden gelen bir sevgi isterdi. O zaman karşısındakinin kalbi harekete geçerdi. Kalplerin iletişimi başlardı. Arı duru kalplere, sevgi dolu kalplere diğer kalplerin alakasız kalması mümkün değildi. Bu asil kalplerde ön yargı olmazdı. Ön yargı önce kişinin kendisini engellerdi. Karşıdakiyle doğallık içinde iletişimini engellerdi. Ön yargıyla varılacak bir yer olmazdı. Şunu söylüyorduk. Peygamber Efendimiz alemlere rahmetti. Kalbinde bütün insanlığı kucaklayandı. Hiçbir insanı dışlamak gibi bir eğilimi, bir hali yoktu. Aksine onlar iman etmiyorlar diye, kendini helak mı edeceksin diye beyan ediliyordu. İnsanlığın üzerinde titreyen bir kalbi vardı. Her insanın asıl hayatı kazanması için yüksek bir gayreti vardı. Peygamber Efendimiz Adi bin Hatim'i İslam'a davet ederken tevhidin hayatın genel esaslarını kuşattığını öğretiyordu. Allah'a ortak koşmak sadece ibadet hayatına özgü değildi. Hayatın iktisadi, siyasi ve sosyal alanları da içeriyordu. Açık ve net olarak tevhidin öğrettiği hakikat şuydu. İnsanın ve insanlığın hayatına temel ilkeleri sadece Allah-u Teala belirlerdi. İnsan üzerindeki yegane otorite Allah-u Teala idi. Varlıklar alemi ve insan Allah-u Teala'ya aitti. Haliyle onun üzerinde hükmü geçerli olacak olan da sadece oydu. Hayatın ve ölümün sahibi Rabbimizdi. Hayat ve ölüm onun için yaşanırdı. Yaşanacak hayatsa arı duru tertemiz bir hayat olacaktı. Bunun için ise hayatın ölçüleri Rabbimize ait olacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.

3000 değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Nefis muhasebesi. Bu kadar yaş heba oldu. Düşündükçe gözüm doldu. Payitahtı düşman aldı. Mavzerini sıktım nefis. Amelime riya katar. Ahlaklarım beter beter. Aklım anın sözün tutar. Zincirini taktın nefis. İstediği yere çeker. Manevi evlerim yıkar. Bal içine zehir döker. Masiyete çektim nefis. Hak'tan da haya etmedin. Dost buyruğuna da gitmedin. Sülükte adım atmadın. Döşlerime çıktın nefis. El gördülük yaptın amel. Buzdan kurmuş idin temel. Şöhret ile olmaz kemal. Evlerimi yıktın nefis. İhvana göründün güzel. Dedin kardeşlerim düzel. Kendi bağın oldu gazel. Bir çizgi ile yaktın nefis. Amelin dünyaya alet. Bütün bildiklerin galat. Aşk ile getirmen salat. Bellerimi büktün nefis. Çok tuzağı geçemedim. Bir aynımı açamadım. Kanat kurup uçamadım. Zindanlara tıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara. Dışım iyi, içim yara. Yüzüm yok gitmeye pire. Yar aşağı attın nefis. Âli meclise çok vardım. Ben bilirim neler gördün. O mecliste yapmam dedin. Haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütün bende. Ayıp der saklarım canda. Avularlar bizi günde. Zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yarenlerden. Bize sual soranlardan. Geri kaldım erenlerden. Burnum yere soktun nefis. Kalbimi aklımdan aldı. Köklerime sular saldı. Gönül arsasını buldu. Mikropları ektin nefis. Geri dön. Gel eyle gayret. Kalemdara şifa sohbet. Teveccüh buyursa hazret. Bu sözümden

Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metam çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliğim. Aşıklar bilir neliyim. Değişiri ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Ol hocamdır ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocam ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında halim arz etmeye

kaburgalarının başladığı sokaktan geçtim çok. Ölülerin gömüldüğü kıyıda bir de uçtum çok. Ne ölüler gördüm, ne başka yerler, göçtüm çok. Ölüler çok yaşamazdı, ben seçtim çok. Baktım hepsinden daha gençtim çok. Böylece çok korktukça kaç.

Yanımı az, yaremi açtım çok. En gördüm ki hiçtim çok. Ekmek vermediler, su verdiler. Açtım çok. Diyemedim. İçtim çok.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve güzel bir şekilde, ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekul hadise. Sözden sakının. Hangi konuda? İlla ma alimtum. Ancak benim size öğrettiklerimi insanlara söyleyin. Benim öğretmediklerimi, benim size söylemediklerimi söylemeyin. Ve bu konuda hassas olun, çok dikkat edin. فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا Kim ki benim üzerime bilerek bir yalan uydurursa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği halde söyledi derse veya kendisine bu haber ulaştı, bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis söylememiş, böyle bir söz söylememiş diye kendisine ulaşırsa, mesela mevzu hadisler vardır, uydurma hadisler. Hadisler de kendi aralarında kısımlanır. Sahih hadisler vardır, sahih olmayan hadisler vardır. Sahih hadisler de kendi içerisinde derece derecedir. Mesela mütevatir hadis var, bu kesinlik ifade eder. Nasıl bir Kur'an ayetleri nasılsa mütevatir hadise de o gözle bakmak gerekiyor. Ve aşağı doğru sıralanma gelir gelir gelir. Bir de nedir? Zayıf hadisler var. Bir de bununla birlikte mevzu denilen uydurma hadisler var. Adam ne yapmış? İyi niyetinden dolayı uydurmuş. Veya birini övmek için uydurmuş. Veya birinin gözüne girmek için uydurmuş. Veya adam biriyle tartışıyor, o tartışmada kendini galip getirmek için aslı olmayan bir şeyi hadis diye o anda uyduruyor, rakibine söylüyor. İşte kendi beldesini, toprağını güzel göstermek için hadis uydurabiliyor. Kendi liderini güzel göstermek için hadis uydurabiliyor. Kahramanlık için hadis uydurabiliyor. Çeşitli sebeplerle hadisleri olmadığı halde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği halde ne yapıyor? Peygamber söyledi diye laflar söyleyebiliyor ve bu şekilde hadis uydurmuş oluyor. Allah-u Teala bu şekilde hadis uyduranların şerrinden ümmeti muhafaza buyursun. Zaten elhamdülillah hadis alimlerimiz, büyük alimlerimiz kırı kırk yararcasına ne yapmışlardır? İncelemişler. Bu hadisleri kimler rivayet etti? Rivayet eden kimselerin özellikleri nedir? Yaptığı davranışlar nasıldır? İyi insanlar mı? Akılları yerinde mi? Zekaları nasıl? Dürüst insanlar mı? Dindar insanlar mı? Rivayet ettiği hadise uyuyor mu? Uymuyor mu? Rivayet ettiği hadisi günlük hayatında yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Bunların hepsini incelemişler ve ravilerin durumunu anlatan kitaplar yazmışlar. Cerh ve tadil diye, yani bir insanı, ravi zincirinde bulunan bir insanın adaletli mi yoksa adaletine zarar verecek bir davranışın içerisine girmiş mi? Bu fiziksel de olabilir, yani akli olarak da olabilir veya ahlaki olarak da olabilir. Bunların hepsini incelemişler ve bu şekilde hadis ilmini tedvin etmişler. Allah onlardan razı olsun ve bizim önümüze sunmuşlar. Elhamdülillah günümüzde hadis-i şerifler bizlere kadar ulaşmış ve kim tarafından ulaştırıldığını biliyoruz. İsim, isim, isim, kim kimden duymuş, kim kimden duymuş, kim kimden hadis almış, kim kime hadis öğretmiş, kimin şeyhi kimdir, hepsini böyle sırayla biliyoruz. Ve yine elhamdülillah o hadis alimlerimizin, o mübarek zatların uğraşları neticesinde hangi kimse ne zaman yaşamış, neyi yaşamış, kimden ilim almış, ahlakı nasıl, İslami düşüncesi nasıl, ne işlerde bulunmuş, bunların hepsini bilmek suretiyle ne yapmışlar? Önümüze sunmuşlar. Biz de elhamdülillah bunlardan istifade ederek hangi hadisin sağlam, hangisinin sağlam değil, hangisinin sahih, hangisinin sahih değil, hangisinin uydurma olduğunu bilebiliyoruz. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bile bile hadis uyduranları uyarıyor ve onlara ne diyor? Kim ki diyor, فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا Kim bilerek kasıtlı olarak benim üstüme yalan söylerse, peygamber söylemediği halde söyledi derse, felyetebevve mak'adehu minen nar, o ateşteki yerine kendini hazırlasın. Allah korusun, cehenneme kendini hazırlasın. Çünkü peygamber adına yalan söyleme bir tür Allahu Teala'ya karşı iftira atmadır. Çünkü hadis-i şerifleri kim söylüyor? Peygamber söylüyor. Peki Allahu Teala peygamberi nasıl vasıflandırıyor? Necm suresinde ne diyor? O heva ve hevesinden konuşmaz. O ancak nedir konuştuğu? Vahidir. Vahiy de ikiye ayrılır. Bir, Kur'an-ı Kerim şekli, bir de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din konusunda, iman konusunda, İslam konusunda söylemiş olduğu sözler. İşte bu nedir? Peygamber iftiradır, Allahu Teala'ya iftiradır. Böyle bir iftirada bulunan kimsenin varacağı yerde cehennemdir. Allahu Teala bunların şerrinden korusun. İşte günümüz insanı da zaten elhamdülillah hadis külliyatı elimizde. Hadis zabileri elimizde. Hangi hadislerin zayıf, hangisinin sahih, hangilerin uydurma olduğu da elimizde. Bize düşen günümüzde hassas bir şekilde bunları inceleyeceğiz. Biraz hoca efendiler, sahih olan, gerçek olan, alimler tarafından doğrulanmış olan hadisleri halkımıza anlatmaya çalışacağız. Hele hele uydurma hadislerden şiddetle kaçınacağız. Bunların adını bile anmayacağız. Yeri ve zamanı geldiğinde de insanları uyarmaya çalışacağız. İşte peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem, kim ki bilerek diyor benim üzerime yalan hadis uydurursa o ateşteki yerine hazırlansın. Değerli dinleyicilerimiz, bir adam ki düşünün ölümüne yakın diyor ki ben 4000 tane hadis uydurdum. Ölümüne yakın bir zamanda itiraf et diyor. Allah-u Teala işte hadis-i şerifleri de bu şekilde korumuş, muhafaza etmiş. Adam kendi ağzıyla itiraf ediyor. Niye uydurmuş? Hani kötü niyetten değil ha, iyi niyetten uyduruyor. İyi niyetle hadis uydurulur mu? Ama uyduruyor adam. Ne diyor? Baktım ki diyor insanlar fıkıhla çok uğraşıyor. Onları diyor fıkıhla şunla bunla uğraşmaktan men etmek için, Kur'an okumaya yöneltmek için ben diyor hadis uydurdum. Nedir? İşte şu surenin şu kadar fazileti var. Şu sureyi okuyana şu fazilet var. Şunu okuyana şu var. Şu surenin şu fazileti var. Bu şekilde hadisleri uydurmuş. 4000'e yakın adam hadis uydurmuş. Ve kendisi itiraf ediyor. Ne yapmış alimler de? Bu adamın adını yazmışlar. Diyorlar ki bu adam yalancıdır. Kaziptir. Yalan söylemiştir. Peygamber'e bilerek iftirada bulunmuştur. Ve hangi rivayet zincirinde, hangi hadisin rivayet zincirinde, senedinde bu adamın ismi varsa o hadisi alimlerimiz kabul etmemişlerdir. Çünkü bu adam yalancılık yapmıştır. İyi niyetle yalan söylüyor. Bakın. Yani insanları Kur'an'a yönlendirmek için yalan söyleyebilir. Olacak bir şey mi? Allah Teala bu tip insanların şerrinden bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Bugün de hadis diye çok şeyler söyleniyor. Hele bu sosyal medya olarak adlandırılan sitelerde efendim bu alanlarda insanımız daha dikkatli olacak. Çünkü bakıyorsunuz hadis olmayan bir şey hadis gibi yazılıyor veya bir kitapta onun uydurma olduğu belirtildiği halde incelemekten mahrum kalmış, inceleme zahmetinde bulunmayan veya bilmeyen, olayı anlamayanlar kalkıyor o hadisi veya bir konuyu kalkıyor yazıyor, o ondan alıyor, o ondan alıyor. Bu şekilde yalan olan bir şey böyle insanlara yayılıp gidiyor. Bu konuda da dikkat etmek gerekiyor. Çok çok ince düşünmek, bunu bilen insanlara sormak, onlardan görüş almak, hangi kitapta, o kitapta ne yazıyor belirtmek ve bu şekilde de yayınlamakta fayda var. Çünkü bir keresinde şöyle bir hatıramızı anlatalım. Yakın zamanda bir hadisi bana sordular. Ben de baktım, araştırdım, hadis sahih değil. Sonra bana diyor ki hocam falan kitapta falan sayfada. Baktık kitap sahih. Hadis kütübü sitteden birisi. Ama nedir? Şerh edilmiş. Neyse kitabı açtık, baktık ki şerh eden kimse bu hadisi almış. O uydurma hadisi almış ve yazıyor, diyor ki bu hadisin aslı yoktur. İşte ulema bu hadisi kabul etmemiştir. Adam oradaki ulema bu hadisi kabul etmemiştir, bu hadis sahih değildir sözünü almıyor. O hadisi yayınlıyor ve o kitabın da adını yazıyor. Dikkat edebiliyor musunuz? Nasıl bir yanlışa? Sen de görüyorsun, bakıyorsun, ha falan kitapta var. O yüzden ne yapacağız? Var olsa bile bir tahkik vardır, bir de tetkik vardır. Tahkik nedir? sana söylenir. Bu hadis mi hadis, hangi kitapta, falan kitapta. Tamam, bu budur. Sonra tetkik etmeye başlarız. İnce bir detaya başlarız. Bu hadisi kim rivayet etmiş? Bu hadis nereden geliyor? Raviler arasında kim var? Hüküm konusundan ne anlatmak istiyor? Bu hadisin benzerleri var mı? Veya bu hadisi nakzeden, bu hadisi nesheden bir hadis var mı? Ne yapılır? Bunlar araştırılır ve bizlere düşen de bu şekilde araştırmak, bilen, güveneceğimiz insanlara bunları sormak ve kardeşlerim şundan hiçbir zaman da uzak durmayalım. Kim ne söylerse söylesin, hangi hoca, hangi abi, hangi şeyh ne olursa olsun bir hadis söylediği zaman, bir şey söylediği zaman lütfen delilini isteyelim. Çünkü din konusudur, bu başka bir şeye benzemez. Siz maddi bir kaybı kazanabilirsiniz, tekrar elde edebilirsiniz ama din konusundaki bir kaybı elde edemezsiniz, kendinizi kurtaramazsınız. Bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Yine Peygamberimiz bizlere yine bir uyarıda daha bulunuyor. Ve men gâle fil Kur'ani bi re'yihi fel yetebeve mak'adehu minen nâr. Kim ki Kur'an-ı Kerim'i kendi görüş ve düşüncesine göre tefsir ederse, açıklarsa, o kimse de ateşteki yerine hazırlansın. Her şeyde ilim lazım. Bir insan ilim okumadan, tıp okumadan doktorluk yapabilir mi? Bir insan tıp okumadan eczacılık yapabilir mi? Bir insan okumadan hakimlik yapabilir mi? Yapamaz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebilmek için de çeşitli ilimler lazımdır. Bu ilmi elde edemeyen insanlar kendi kafalarına göre, düşüncelerine göre Kur'an-ı Kerim'i açıklayamazlar, görüş belirtemezler. Hani bazen şunu söyler, Allah-u Teala anlayasınız diye Kur'an'ı yollamış, tamam. Ama değerli kardeşim, güzel, sen bu konuda yetkili misin? Onu biliyor musun? Sen hiçbir yetkin yok, bilgin yok. Sana başkası tarafından önüne konulmuş, tercüme edilmiş bir şey senin önüne konuluyor. Ha, hüküm çıkarma noktasına gelince daha da kapsamlı bir bilgiye sahip olman lazım. Bununla ilgili başka ayetler var mı? Bunu açıklayan hadisler var mı? Bunun uygulaması nasıl? Bunların hepsini ayrı ayrı bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i okumak ayrı, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ayrı, Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak ayrı. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, anlayacağız, mealini de okuyacağız, tefsirini de okuyacağız. Ama hüküm çıkarma noktasına, onun hakkında böyle görüşler belirtmeye gelince o zaman dikkat edeceğiz. Kendi görüş ve hevesimize göre bu işlere yeltenmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i okurken, ayeti kerimeyi açıklarken önce neye bakılır? Bunu açıklayan başka bir ayet var mı? Ona bakarız. Onun akabinden bu ayeti açıklayan hadis-i şerifler var mı? Buna bakarız. Sonra bunlar da yoksa bu konuda sahabe-i kiramın bir sözü, kavli var mı? Ona bakarız. Yine aynı şekilde tabiinden büyük alimler var. Bunların sözü var mı? Bunlara bakarız. Bu şekilde gider. Ama bütün bunları bilmeden, ilimleri öğrenmeden, çünkü her şeyin bir ilmi vardır, öğrenilmesi gereken kayda ve kuralları vardır. Kur'an'la iştigal eden bir insanın mutlaka Arapçayı çok iyi bilmesi lazım. Sarf ve nahiv denilen ve bunun ileri aşamasına giden Arap dili ve edebiyatını güzelliğiyle, her şeyiyle anlatan ilmi mani var, ilmi bedi var, sanatlar var, biliyorsunuz edebiyatta sanatlar var. Değil mi? Bunları bilmeden siz böyle bir şey yeltenemezsiniz. Usulü hadis okumadan, usulü fıkıh okumadan, usulü tefsir okumadan böyle bir şeye tevessül edemezsiniz. Zaten eskiden belli, alimlerimiz medreselerde 12 ilim adını verilmiş olan Arapça sarftan başlayıp işte ta usulü fıkıh ilmini vererek mezun etme, medreseden mezun etme ilmini ne yapmışlardı? Talebelerine öğretmişlerdir. Bu ilimleri bilmeden, bu ilimleri iyice öğrenmeden bir insanın kendi kafasına göre Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmesi veya o konuda görüş belirtmesi hata olur. Cahillik olur ve büyük bir hataya, büyük bir dalalete düşülmüş olur. İşte Müslüman bu konuda çok çok dikkat edecek ve Peygamberimizin bu uyarısına harfiyen uyacak. Hiç kimse kendi kafasına, görüşüne göre böyle ben şunu anlıyorum, sen bunu anlıyorum, şu anlıyorum, bence bunların hepsini bir tarafa atacak, bırakacak. Çünkü mümin benceleri bırakır, Kur'an-ı Kerim hadis-i şerif ve bu işten ehil olan insanlar ne önüne koymuşsa onu alır. Ha Kur'an-ı Kerim'i önüne getirilmişse, hadis-i şerif önüne getirilmişse o da ne yapar? Buna göre hayatını düzenler. Ama şimdi diyelim biz tıp ilmini okumamışız, kalkacağız adamı ameliyat edeceğiz. Efendim adama reçete yazacağız veya başka bir ilim, değil mi? Bilmeden, okumadan kalkacağız, bu işleri yapacağız. Olur mu? Atalarımız ne demiş? Yarım doktor candan eder, yarım hoca da adamı dinden eder. Bu nedenle kişi çok dikkat edecek. Ne yaptığına, ne yapacağına, ne okuduğuna, ayetler, hadisler ne diyor çok iyi bilecek. Hani bilmenin yolu da nedir? Bize aşama aşama anlatılmış. Hiç sen ilmi tahsil etme. Ondan sonra kalk kendi kafana göre, heva ve hevesine göre tefsir etmeye çalış. Kendine, reyine göre, kendi düşüncene göre laflar söyle. Bence şöyle, bence böyle. Bir adam tıp ilmini okumasa, bir hastaya reçete yazsa, o hasta daha ileri aşamaya gittiği zaman veya farz et iyileşse bile o adam nedir? Suçludur. Çünkü hakkı olmayan bir işe teşebbüs etmiştir, değil mi? Bu şekilde de yeteneği olmayan, ilmi olmayan, bu işte yetki sahibi olmamış, bunun ilmini tahsil etmemiş bir insanın da kendi kafa ve reyine göre böyle fikir söylemesi Kur'an hakkında çok büyük hatadır. Zaten bilen alimler de yine onlar heva ve heveslerine göre tevil yapamaz, kendi görüşlerini açıklamazlar. Ne yaparlar? Kur'an'ın ve sünnetin ruhuna nüfuz etmiş bir şekilde ayetleri, hadisleri ortaya koymak suretiyle bir açıklama yaparlar ve Allah-u Teala kendi kafamıza göre hareket etmekten bizleri muhafaza buyursun. Kendi görüşüne göre hareket etmekten, kendi görüşünü ön plana çıkarmaktan bizleri muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna geldik. Elhamdülillah. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Husna programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El Hakem Celle Celaluhu ismi mübarekini okumakla başlayacağız programımıza. El-Hakem, hüküm kendisine ait olan, hüküm yetkisini elinde tutan, son hükmü verecek olan, hükmeden hakkı yerine getiren, ilmi, sözü, işi tam ve doğru olan demektir. Kasas Suresi. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz. Değerli kardeşlerim, O öyle bir hükümdardır ki, O'nun hükmünü reddedecek veya erteleyecek hiç kimse yoktur. O öyle bir hükümdardır ki, hak ile batılı birbirinden ancak hak ile O ayırır. O Celle hak ile O ayırır. O Celle Celaluhu hikmet

uyguladığını bilirsen, yani inanır, iman edersen, onun hükmüne teslim olursun. Ve onun yasaklarından sakınır, senden razı olmasını dilersin. Bunun için de ömrünü salih ameller işlemekte geçirirsin. Mevlana Celaleddin Rumi beni şakî diye yazmışsa, cehenneminde ebedi olarak beni yakmak diliyorsa bile, Rabbim olduğu, ben de onun mülkü olduğum için hükmüne razıyım diyor. Kulluk onun hükmüne razı olmaktır. Kulluk onun hükmüne razı olmaktır. Kazasına, kaderine rıza göstermenin neden, niçin, nasıl diye sormamanın adıdır kulluk. Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu hükümleri değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Küçük ve aciz kafalarıyla Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerine karşı koyanların, Allah Celle Celaluhu'yu inkar edenlerin akıbetlerine tarih boyunca bakınız. Onların isimleri, cisimleri bile hatırlanmıyor. O kulluğun zirvesindeki nur insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri asırlardır Allah'ın selamı üzerlerine olsun, Rabbim onları rızasını kazanmakla şereflendirsin dualarıyla anılıyor. Kulluk Allah'ın hükümlerine kayıtsız şartsız teslim olmanın adıdır. Sahabeler radıyallahu anhum ecmain, Allah onların hepsinden razı olsun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sözünü başlarına tac ettiler. Hadislerin mucibince, gereğince hareket ettiler. Onlar hayatlarına Kur'an-ı Kerim'i hükmedici olarak aldılar ve onun hükümleriyle hayatlarına çekidüzen verdiler. Ve o asra, o zamana saadet asrı dendi. Altın asır. O asrın insanları gökteki yıldızlara benzetildi. Kainatın güneşi tarafından. Evet, Nebiler Nebisi İslamiyet'in güneşi, o güneşten istifade eden sahabeleri ise gökteki yıldızlar gibidir.

En'am suresi. Allah size kitabı açıklanmış olarak indirdiği halde ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz o Kur'an'ın gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Aziz kardeşlerim, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, insanın karşılaşacağı her olayda çözüm bulmak, doğruya ulaşmak için başvuracağı yegane kaynaktır. Ve Allah Celle Celaluhu onu ve içi

içindeki hükümleri kıyamete kadar koruyacağını vaat etmiştir. Hicr suresi. Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onun koruyucusu da biziz. Maide suresi. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüveriyorlar. Onlar inanıcı değillerdir. İçinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Müslüman olan peygamberler Yahudiler hakkında hükmederler. Kendilerini Tanrı'ya adamış zahitler, alimler de Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla hüküm verirler. Ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, benden korkun, ayetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir. Ey Rabbimiz, bizi El-Hakem isminin tecellileriyle yaşayan, yaratılışının gayesi olan kulluğunu en iyi şekilde yapan, hükmüne razı olan, hükümlerini vaaz ettiğin kitabını okuyup, anlayan ve onları hayatına eksiksiz olarak geçirenlerden eyle. Zümer Suresi. Yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanacak, kitap ortaya konacak, peygamberler ve şahitler huzura getirilecek ve aralarında hakla ve adaletle hükmedilecektir. Onlara haksızlık yapılmayacaktır buyuran Yüce Rabbimiz. O gün, o zorlu gün geldiğinde rahmetine mazhar olanlardan, fazlınla muamele görenlerden, kitabı sağ tarafından verilenlerden eyle bu aciz kullarını. Yunus Suresi. O hükmedenlerin en hayırlı.

العدل جل جلاله. العدل çok adil olan, asla zulmetmeyen, kullarına da adil olmayı, adaletle davranmayı emreden demektir. Âl-i İmran Suresi. Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Aziz dinleyenlerimiz, şu fani dünyada biz aciz insanlar adaleti bir terazi ile simgelemişiz. Terazi dengeyi anlatır. İki kefesine konulan şeylerin dengede olması doğruyu, hakkı, adaleti getirir fertlere ve toplumlara. İnsan muameleleri de bozulmaz bu şekilde. Allah Celle Celaluhu insanı tek başına yaşasın diye yaratmamış. Onu sosyal bir varlık olarak toplum içinde insanlarla ilişkiler kuracak kabiliyetlerle donatmış ve ümmet olma bilinciyle yaşayan bir İslam toplumu kursunlar istemiştir. Yüce dinimiz İslam'da dağlara çekilip ebedi olarak münzevi hayat yaşamak, yani toplumlardan kopmak, sosyal hayatın dışında kalmak doğru bir davranış olarak algılanmaz. İnsanın son nefesine dek koşuşturması ve insanlara yardımcı olması beklenir. Dolayısıyla İnsan münasebetleri çok mühim bir hale gelir. Müslüman kişi fert bazında eğitilirken güçlü, imanlı, birbirlerine sevgi ve saygı duyan, aralarında adaletle hükmeden, haksızlığın, zulmün olmadığı bir toplum hedeflenir. Allah Celle Celaluhu adildir. Maide Suresi. Şüphesiz Allah adaletle hüküm yürütenleri sever. Gidişin vaad olunan güne doğru olduğu ve o gün herkesin hesaba çekileceğini anlatır Yüce Allah Celle Celaluhu. Enbiya Suresi. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir. Hesap görenler olarak da biz kafiyiz. Zilzal Suresi. O gün kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Aziz kardeşlerim, bu geçici dünya imtihan dünyasıdır. İnsanoğlunun gücü her şeyi bu dünyada çözümlemeye yetmez. Olaylar karşısında, hadiseler ve meseleler karşısında adil olup hakkı teslim edemez. Nice dalalet ehli ceza almadan, nice hidayet ehli de mükafatını görmeden göçer ve gider bu dünyadan.
zerreden küreye dek her şeyde saltanatını, hikmet, intizam ve ölçüyle gösteren Allah Celle Celaluhu, kendi himayesine sığınan, iman eden ve diğer kullarına adaletle davranan imanlı kullarına iltifat ederek, rahmet ederek yaptıkları hiçbir ameli boşa götürmeyecek ve adaletle davranacaktır. İnşikak Suresi. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin. Sonunda ona varacaksın. Kimin kitabı sağından verilirse kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Adalet, Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarından olup kullarından da adil olmalarını, zulmetmemelerini ister. Nisa Suresi. Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, ana babanız, yakın akrabanız aleyhine de olsa yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa Allah ikisine de daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer dilinizi bükerseniz veya çekinirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nahl Suresi. Şüphesiz ki Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir. Nisa Suresi. Şüphe yok ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. Aziz kardeşlerim, ilahi adaleti tam olarak anlayabilmek için, onun adaletine sığınabilmek ve güvenmek için, onun hikmet dolu fiilleriyle yaratıp yönettiği evreni tanıma ve o muhteşem dengeyi, yaratılıştaki nizamı çok iyi anlamak lazımdır. Bunu gören sonucu sadece Allah'tan bekler Celle Celaluhu. Biz insanlar için bu dünyanın yüzü ebedi bir aleme bakmaktadır. Bu dünya o ebedi dünyanın tarlası hükmündedir. İnsan kabiliyetleri nispetinde bu tarlayı ekiyor, özleri dünya toprağı altında kalıyor ama sümbüller, meyveler, yemişler, mahsuller ahirette toplanılıyor. Bize düşen sadece kulluk. Yani dünya toprağını ekmek, sonuç Yüce Yaradan'ın muhteşem huzurunda alınacak. El-Adil'dir o, zerreyi dahi boşa götürmeyendir. Bu ismin tecellileriyle yaşamak istiyorsak, insani münasebetlerimizde
adil olmalıyız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkalarına da yapmamalıyız. Çevremizdeki ilk daireye, eşimize, yavrularımıza adil davranmalı, aile içi olayları adaletle halletmeliyiz. Adalet doğruluk getirir. Doğru olmalıyız ki yanımıza da yaklaşan herkes güven duymalı, huzur duymalı. Tartalım kendimizi vicdan terazisinde. Bakalım ne kadar ağırlığımız var. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. O müthiş teraziye, kıyamet günü kurulacak o dehşetli mizana ne kadar hazır olduğumuzu kendimizi tartarak anlamaya çalışalım. Yunus Suresi, sizin tümünüzün dönüşü O'nadır. Allah'ın vaadi gerçektir. İman edip salih amellerde bulunanlara adaletle karşılık vermek için yaşamayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur. İnkar edenler için ise küfürlerinden dolayı onlar için kaynar sudan acı bir içecek, bir azap vardır. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 15. Cüz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

ديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليكم

جميلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح

فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً.

الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم

مثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد

لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.

وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبه

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف

ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً.

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا.

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Aşık maşukunu durmadan arar. Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar. Tabii bu meslekten etmedim firar. Gel bir görüşelim yahu, neredesin? İstihare ile bulmuştun bizi. Bekliyor yolunu acizin gözü. Ölsem de terk etmem kardeşim sizi. Gel bir bilişelim yahu, neredesin?

Yüzünü görmüyorum, soruyorum elden. Geçen günler ise düşmezdin dilden. Sağlam teslimiyet, bağlansan belden. Gel bir buluşalım yahu, neredesin? Geçtik mektubundan, gelmiyor selam. Hak Rezzak-ı Alem, çekmeyin elem. Mevla huzurunda şahittir kalem. Gel bir karışalım yahu, neredesin?

yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu, neredesin? Dersini alırken çöktüğün dizler, kardeş nereye gitti o kadar sözler? Bekleyi bekleyi kırıldık bizler, gel bir barışalım yahu, neredesin?

sizi bizden sorar bazı yarenler. Bu meslek içinde Gonca derenler. Bizi çok ileri geçti erenler. Gel bir erişelim yahu, neredesin? Hubbu dünyaya nefsimiz kandı. Acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı herhalde feyziyim bendi. Gel bir çalışalım yahu, neredesin?

Ölsem ihvanlardan ayrılmam derdin. Halini inkar etme. Çok şeyler gördün. Acep nereden artıyor senin bu derdin? Gel bir bilişelim yahu. Neredesin? Kalemdar gibi kendini vurma. Bilen var derdini ayardan sorma. Küsüp de yakana yalnız durma. Gel bir sarışalım yahu. Neredesin?

Yüreğimde öyle bir sevgi var ki, anlatmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, bağlanmışım gönülden. Koparmak mümkün mü yani

Onlar gideli çok zaman oldu. O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz ve yalnız. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere bizi de götürsünler diye.

Çileli başımla yıllarca gezdim. Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affıma olur vesile. Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Asması boynumda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım. Gönül melul mahzun. Ben perişanım. Nimettir bu dünya. Servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Veda etti yazık dini dünyaya. Boz koca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir iş. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adımın Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa. Resulün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür umduğumdan fazlasını buldum. Ne mutlu peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile. Benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir. Senden şefaat bekler. Şiiriyle Züheyr övmüş heremi. Kralın şaire bolmuş keremi. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allahümme salli ala Muhammed.

Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle

Nuh şöyle dedi: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, büsbütün kaybedenlerden olurum.

0: kurşunlama.
1: Öyle değildi bu türkü, bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayalar kelimeler olan. 42'ndi saymalıyım, 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma. Saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince içlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını kalorifer borularına gömmüş beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır.

bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken diğer ellerinden sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Yazlar bilirim, memleketime özgü. Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları. Birinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan üstüne cehennem güneşlerde göğermiş mor sinekler konup kalkan. Diğeri kan ter içinde yayla yollarında. Mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mapushane çeşmeleri akan, ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp apansız silahına davranan nice delikanlıların figüranlık yaptığı yazlar bilirim, memleketime özgü. Güzler bilirim, ülkeme dair. Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda, melul ve tenha, kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları. Bir sıcak somun için, yalın kat bir dum için, dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim, ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit. Dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı, çınar gibidir onlar. Sardın mı,

İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarda. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır. Kimi bir soygun sofrasında ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her karışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna. Adın gelmeli, adın kurtuluştur, ama söylememeliyim. Can kuşum,

Destan, durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekûn hattına afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var, buyurun size durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina. Cinayet tramvay arabasında zina. Bir kitap sahinin bin dolusu iskambil. Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu. Başkentler haritası, yerde sarhoş kusumu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama. Çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür borazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan. Bak, aslan hakikate İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal kavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar bu kaddes emaneti. Ah küçük o kabazlık, sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.

rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnızca senden isterim. Senin her şeyi kaplayan rahmetinden, kendisiyle her şeyi kahrettiğin kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyin üstünde olan saltanatından, her şey yok olduktan sonra da baki kalan veçhinden, her yeri dolduran isimlerinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan

Yarın sonu. Allah'ım, zikrinle sana yaklaşırım ve kendin hürmetine senden şefaat diliyorum. Allah'ım, senden huzur, tevazu ve huşu diliyorum. Allah'ım, senin saltanatın uludur, makamın yücedir, tedbirin gizlidir, fermanın aşikardır, kahrın galiptir ve kudretin yaptırıcıdır. Senin hükümranlığından kaçmak imkansızdır. Sen Rahman ve Rahim'sin Allah'ım. Allah'ım, her günahı bağışlayan ve her hatanın üstünü örtensin. Ey Rabbim, ey benim yaratıcım, ey çaresiz durumlarımı bilip gözeten Allah'ım. Sen benim fakirliğimden ve güçlüklerimden haberdarsın. Ey Rabbim, hakkın ve kutsiyetin adına senden diliyorum. Sıfatının ve isminin büyüklüğü adına gece ve gündüz seni anmama yardım et. Ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim, ellerimi sana açtım. Duamı kabul etmen ve beni dileklerime ulaştırman için yalvarıyorum. Ey çabucak razı olan Allah'ım, duadan başka yardımcım yoktur. Affet beni, çünkü sen her dilediğini yapabilirsin. Ey ismi her derde derman olan Allah'ım, ey ismi hastaya şifa olan Allah'ım, yalnız sana kul olmak benim için yeterlidir. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olanlara rahmet et. Ey nimetleri tamamlayan, ey zahmetleri defeden, fazlını ve keremini benden esirgeme. Kullarına ihsanın ve iyiliğin ne güzel bir lütuftur. Ey isimleri mukaddes olan Rabbim, Esmaül Hüsna'n hürmetine beni bağışla, beni bağışla, beni bağışla.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.